0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ın çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun. Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anla. Her vakit bizge hemra boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
4: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıklardan tən bəhrimən bulup, səpirinlağa illiqlik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Qadirli do'stlar, endi Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotini oladimiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 29 selsiya gradusgacha. Altayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14 dan 29 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. Qulchida hava uchuq, temperatura 16 dan 31 selsiya gradusgacha. Bo'ritlarda hava uchuq, temperatura 18 dan 34 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava uchuq, temperatura 25 dan 34 selsiya gradusgacha. Quyitonda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Shiyxansida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Sanchida hava bulutli, temperatura 21 dan 32 selsiya gradusgacha.

Yol yürüyatkan her birinler için mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: lishqid jalib qildi. Shinjilliq sayachi Ja Yue Tung mundaq dedi. Shinjanga tunji qidim kelishim bak chiroyli ekan. Yana Gulxan kechiligini ko'rib taqqa chiqmoqchi bo'lyapman. Manzir rayon yana xalq urf odati to'y marosimi Gulxan kechiligini yo'lga qo'yganlikdan sayyohlar soni uzluksiz oshdi. To'qistiran ayasidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning mas'uli Feng Mei muxbirga mundaq dedi. Hozir sayyohlarning har kunlik yotoq yetish nisbati 80%dan 90%gacha bo'lyapti. Orqa hisob kapalitini tirishib yaxshi ishlab, har bir sayyohchiga yaxshi mulozamat qilamiz. Bag'rish nayasining 8-chi navbatlik Savurdin yurt madaniyat san'at fasli 6 ayning 6 kuni Bag'rish ko'li manzirali rayonida boshlandi. Sho'x jushqun Savurdin usuli yaqimliq Mong'ul xalq naqshisi navbat bilan o'rinlandi. Quyuq g'ayri moddiy madaniyat miroslari urf odati joy-joylardan kelgan sayyohlarni ko'l bo'yiga yig'ilishga jalb qildi. Yunanlik sayyohchi Liu Mei mundaq dedi. Sabrning usulini tunji qitim yaqin orliqdan ko'rib, Shinjang xalqining jushqunligi va qizg'inligini his qildim.
1: Stanswiss muxbirlari Qalman Xui Oyzoda xabar qildi. Avtonom rayonning 2026 yillik odatki oliy maktab imtihoni tunugun muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Avtonom rayondagi har qaysi imtihon nuqtalarida imtihon berguvchilar barliq imtihonni o'ngishliq tamomladi. İmtihan meydanının içi sırtı tertiplik buldu. Tünügün saat 17'de Ürümçe şehirlik 1. Avgus otur mektubi imtihan noktasının sırtı da ahırkı bir ben imtihan ahırlışış kongurukunun çelinişiğe geçip imtihan bergücüle arka-arkadan mektep dervasından çıktı. Köpçülük 3'ten 5'ten top bulup tentlerini kılışıp savaktaşları okutkoşları plan kucaklaşıp süret geçişti. Etraf azadlık ve kuşallıkı toldu. Bir o'quvchi mundaq dedi. Xeyl yaxshi berdim, bak yeniklab qoldim. Imtihon berib bo'lgandan keyin xeyl rohat bo'lib qoldim. Endi yaxshi o'ynayman, yaxshi yeyman, yaxshi uxlayman. Ota-onamga rahmat, tirishqan o'zimga rahmat. Bir o'quvchi imtihon berib bo'lgandan keyingi birinchi ishim bo'lsa, avval berib oilamdagilarga hamroh bo'lish dedi. Yana bir o'quvchi mundaq dedi. İmtihan numarımı aldın mülçerlep, tizimletidigan ali mektepni bekitip alğandan keyin özümning bazı qiziqishlarimni taraqqi qildiraman. Sözüşni üyrengim ba. İmtihan meydanı sırtida ota-onalarning ün tünsiz samroq bo'lishi ve ümidi ba. Dasti-dasti gullar, quchoqlashlar imtihan nuqtasi sirtidagi eng ta'sirli ko'rinish bo'lib qoldi. İmtihan bergan o'quvchining onasi Wu Jinhua Baldurla imtihan noqtasi sirtiga kelib xushal holda qizining imtihan maydonidan chiqishini kutdi. U mundaq dedi. Oxiri imtihan berib bo'ldi. Balaning tashvishlangan ko'nglimi xotirjam bo'ldi. Atrofning qatnashimi nihoyat ravon, mulozimatimi nihoyat yaqishliq, har jihatga o'rinlashtirishlar nihoyat joyida bo'ldi. 3 yil jabbarlik o'rganib, orzuga intilgan o'quvchilarning imtihoni g'alibalik oyoqlashdi. O'quvchilarga hamroh bo'lib imtihonga tayyorlik qilib, imtihon maydoniga otlangan o'qituvchilarmi bolalarga eng samimiy tilaklarini bildirdi. Bingtuan 2-chi o'rta maktabining o'qituvchisi Wang Suihua mundaq dedi. Bolalar haqiqatan intayin tirishchan, intayin munavvar. Ularning barliq orzu chechaklarining poraklab yechilishi tilakdashman. Oliy maktab imtihoni oyoqlashib, imtihonga aloqador turlik aldomchilik ko'p yuz berdigan maskil yetib keldi. Ürümçe shahrlik Gong'an idorasi, Tianshan rayonlik sho'bi idorasi, yoshlar yo'li saqchixonasining muavin boshlig'i Jang Yavei imtihon bergan o'quvchilar va ota-onalarga mudofaa engini jazman o'stirishni eskartib mundaq dedi. Atalmış ishki yo'l orqaliq nomor va qabul qilish natijasini oldin surishtirishga hargiz ishonmang. Kimlik, bank kartisi qatarlıq uçurlarını xalqancı aşkarlıman, natunuş ulanmalarını çekmən, naməlum əplərini çüşürmən. Şunun bilən billə, pul xəcləb, nomor özgərdiş, tövbən nomor bilən dağlıq məktəblərgə giriş, işki qısımda toluqlab qobol qılış, oquqıcı qobol qılış sanını elib setişinin əmmisi saxtı qıldaq. Saxtı qobol qılış uxturuşi, şəxsi hesabatqa ərqil oqış bulu tapşırışını tələb qılış qatarlıq əxballarıqı yoluqqanda çoxun kəskin rəd qılıb, özünüzdən mal-mülük bir xətərlikini yaxşı qoğdan.
0: Әмді стансымыздың барлық имтихан бергүчләрнің келегісінің парлық болышыны, яқшы нәтижелерінің қолғы кәлтірішіге телекташымыз мавзулық обзорына аңдатымыз.

0: ərlərini tüzəşdə dəsləbki ünümünü qolğu kəltürdü. Terixçi Li Minggang bu yıl şaldın hosul ilişqə naiti şən çıpaqlıdı, umundaq dedi. Daushan 3-cü numarını östürdük. Bu xil sortunun şorğu taqabil çallıqı alaydı yaxşı. Bultur sınaq tariqisi östürgəndə bu xil sortunun mobiş hosulü 300 kilogramdan aşdı. Bu yıl 300 modun artıq yergi şal östürdük. Egilnişçe, hazırca Bengtan'nın yarı aslı trobusu arqılıq su çıxırış, şorunu tizgirliş texnikisini Şincan ve Bengtan'da kengaytip kolunuş kölümü 200 min modun aşkan. Yaxşılanğanın kengi şorluq yerlerinin terilgü yer süpüti ve yez iyilik universal işlep çıxırış iktidarı zor derecede eşip, zira tosoli 30 hesablan 30% eşip, her mu yerinin universal önümü 200 yuandın köprek aşkan.
1: Emdi, mehri muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'ı nişanlıq yardım biriş ızınaları sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. 11. Türkümdeki Şincan'ı nişanlıq yardım biriş hizmeti kanat yaydırılgan dumbuyan Liaoning ölkisi dikkatini davalı cahatı yardım biriş yöleş, kesifini terakki kıldırış katarlıq sahallerde dəl küçeşki merkezleştirip yardımgi erişivatkan cayının xalık turmuşunu yakşılışı ve kesiflerini terakki kıldırışıga hareketlendiriyüç küş koştu.
0: Liaoning ülkesinin Dandong şehirden Şincan'a yardımge gelgen doktor. Bengtan 9. Şi doktor kansı, nervi taşkı keserlikler bölümünün doktori Gao Zheng, yakında men tıkılması ağırkı Huang Yuqing'ni operasiya kıldı. Hazır Huang Yuqing'nin əsli kiliş ahvalı yaxşı bolmaqta, o muhbir mındaq dedi. Operasiya tügeninkin bək hatırcan buldum. Şincan'a yardım bir batkan doktorla naaydı kaltısken. Liaoning ülkesinin 11. Türkümde Bengtan 9. Şi doktor xanısı'a neşallıq yardan berişke kelgen davalış ıxsaslıklardan cemi 8'i ba. Ola adetki taşkı keserlikler bölümü, nervi taşkı keserlikler bölümü, kulak, burun, kekirte keserlikler bölümü, börek işki keserlikler bölümü katarlıq bölümlerde kesel görmekte. Köpçilik kelinikilik təcriblerini kılçı ayımay muşu yardaki doktorlarga ögetti. Bengtan 9. Şi doktor xanısı adetki taşkı keserlikler bölümünün modiri vıracı Do Dianbo mındaq dedi. Bizge nurgun texnika ve yeng türlerini ögetti. Bölümümüzden 3-4 derecedeki operasiyanı tamamlaş miktarı körnerlik aştı. Liaoning ölküsü xalık turmuşu sahasının başka pen texniki sahası da Şincan'a neşallıq yardan beriştimi mol neticilerini kolgu keltirdi. Bengtan 8. Şi, Şeyhanzi Şari, Şi Xoten Sanat Rayonu'ndaki Şincan, Tianyi, Xuyxa Yen Materyal Çeklik Şirketi, kömürden yılga 250 min tonna etil alkohol aladığan zaman bir kömür kimya sanayiti karxanısı. Karxana, Liaoning ölküsünün Şincan'a yardımge gelgen kadrla ve mutaxassislər kollektifinin yardımı da metanol, etil, alkohol halkısığa aşırma kımmeti yukarı kimyalik məhsulatla, hem de yeng materyal kəsbini caylaştırıp, yeng texniki kırgızıp, ən-ənvi polivinil xlorid işləp çıxırış önlər sən edini zor derecede əlalaştırıp, xam əşya sərbiyatını 60%, energiya sərbiyatını 40% tövəllətdi. Şirketin muavin baş direktörü Yang Zhiqiang mundaq dedi. Şincan'a yardımge gelgen kadrla ve dalyan fiziki kimya tadqiqat orniki mutaxassislər texniki cəhətdə zor yardım berib qollığışqa sanatı şiltildiğin etil alkoholunun saplıqı 99.9%-dən aşdı. Liaoning ölküsü 2023 yılından bu yan dikkatini yeng materyal, yeng energiya qatarlıq əvzəl sahələrgi mərkəzləşdirib, Jongu Pəllər Akademiyası Dalian Fiziki Ximya Tədqiqat Orni, Zhejiang Daşı, Shenyang Ximya Sanayiti Daşısı qatarlıq pən tədqiqat orlarının karxanı bilən tədqiqat orni və birləşmə təcrüb xanını qol tutuşub orta qurşını. Bir türküm yukarı yeng texnikilik türlerinin makallışını pahal ilgir sürdü. Liaoning ölküsünün Şincan'a yardımge gelgen kadır. Şincan Tianyi Guruhi Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Wu Jiang mındaq dedi. Tianyi şirketinin kelgüsü ihtiyacı asasen metal alkohol, etil alkohol işlep çıkırış texniki caylaştırması yerik planını yaxşı tüzüp asasını yaxşı salımız.
1: Stansımız muhbiri Liyan haber kılıdı. Ürümçi yukarı yeni teknikli kestiler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu yakında OPC bilen Open Kilo'nun terakiyatını kollaydıgan 10 türlük tedbirinin fikir iliş nuskısını ilan kılıp, nöl tenlerik bilen başlaş. Bütün amıl arkalık küç koşuş, bütün devrilik mülazimet kılışını yadro kılıp, Şincan boyuca OPC iyilik tikleş mülazimetini başlamçılık bilen orullaştırdı. OPC bir kişilik çeklik mesuliyet şirketi bulup, bir şahıs payçık, ya ki bir kanuni iyiye payçık kurgan çeklik mesuliyet şirketini görüştürdü. O devlet şahsi iyilik tikliği üçüyle, yenik mülük ticaretçiler üçün məxsus təsis kılgan iyilik tikleş asası gevdisi. Ənənəvi köp kişilik şirket seliştirganda bir kişilik şirket asaslıqı kino kırıştırış, küçük programı işləş, öz taratqo ticareti, qatarlıq, alaqadar kəsiblər bilən şoğuldanıdı. Karxananın tizimiga aldırıp kuruş halkısta ənənəvi şirketlərgi seliştirganda bir kişilik şirket kollektiv kurumuz mu, ya ki orun icarı almış mı boludu. Məhum adres ıltımız kılışqa ruhsat kılınıdı. Şirketning bir adam bir kompyuter ve AI kuralından faydalanıpla layihalaş, ticaret kılış, xeridarlar mulazimeti, sallık malumatlarını analiz kılış, qatarlıq kesiplerine tamamlaşıq küç koşup, iyilik tikleş bosoğısını zor derecede tövelli tutu. Növette, Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, memuri işlem mulazimet merkezinin birinci kabet zalıda OPC mulazimet məxsus közünü tesis kılınıp, məvhum adresini tizimi aldırış, bajit tizimlaş, tamğı uyuş, banki hesabatı, ictimai soğurta, davalını soğurtısı hesabatı, amıvi fond hesabatı eçiş qatarlıq işle biriktirilip, karxanlarının bir işini bir qetimdili becerişi işe aşırıldı. Ürümçi aralısı Leobo bir kişilik şirket kuruşunu planladı. O muhbir gümündak dedi. Oylığınımda mı köp, tiz, hem naid kolaylıkken, bulup mu məhum adresini ıltımas kılışını 20 minutla tamamladım. Məxsus köznek, iyilik tikilik üçle iş becerişli köp tərəbdən məsliyyat soraş, tərtibini pişik bilməslik, materyal enik bolmaslı qatarlıq ağırıq nokta, qiyin məsliler yıqarta, karxan kuruş doğrusu məsliyyat veriş, materiallarını rətləşki yetekçilik kılış, məxsus xadım yardımlı iş beceriş, vakalıdan beceriş qatarlıq bir ponkit şekildi ki, bütün ceryallıq mülazimət bilən təmirlidi. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, rakamlık terakiyat idarısının muamil başlığı Wei Yan Chao mündak dedi. Kiyinki kademde OPC topi iş beceriş körsetmesi ve məxsus köznekti qobul kılış, vakalıdan yardımlı iş beceriş qatarlıq cahatlardı ki, hizmet usullarını yanımı mükemmelleştirip, ölçemleşken iş beceriş körsetmesi ve mulazimet kalipini şekillendirmesi.
0: Әмді қысқы қабарла аңлаттымыз. Орму бақты мәусімі өтіп кетіші білен бұғдайлар тәдірже пішті. Шенжан бойча жануптың шымалғы қарап язлық ашлық егі біліш ары қарқыдың башланды. Нөбәтті Шенжан бойча 20 мың моғы екін бұғдай егі біліп, елгірлі сүреті бұлтырқы шу мәзгелдегіден сәл тез болды. Шенжан бойча язлық ашлық егі біліш мұш айның отырларда юқыр пәлі мәзгелге кірді.
1: Cemi 200 milyon yuan meblağ selingan, təcrübəxana umumi kölümü 13.000 kvadrat metr kelidigan, dövlət yezigliki canlıqlar bexatirliki, ilim-pən mərkizinin qərbi şimal mərkizi 6 ayının 7 günü Sanji şəhərdə işqə kirişdirildi. Bu, dövlətimiz boyunca 2-ci, qərbi şimal rayondaki tunci yuqarı dərəcəlik yezigliki canlıqlar bexatirliki təcrübə iqtidarını hazırlığan yezigilik pən tədqiqat süpüsü bulup, rayon boşluğunu toldurdu. Bu arqılıq karantin qılınılgan yuqarı xəviflik kisərlik, aşaratlarının aldın eliş tizgirləş, geni yetkəlgən canlıqlarının bexatirlikini bahalaş qatarlıq, açqışlıq pən tədqiqat xizmetini qanat yaydırıq olub oludu.
0: Korla, Lecheng aerodromining 2026 yillik Oq Örük nomli avgiyasiya yuk transport maxsus navbatchi aeroplan yaqinda uchishni boshlab, tunji turkumdagi 4.7 tonna bugur Oq Örükni Shanghayga bevosita yetkazdi. Shu joy bu yil avgiyasiya orqali 1500 tonnadan ortiq bugur Oq Örükni sirtqi toshishni planladi.
1: Ürümchi shahridagi o'rta boshlang'ich maktablarning yozlik ta'tiliga qo'yib berish vaqti bekitildi. Мәжбүрият марифы баскучыдыки мәктәпләр оқытыш хизмәтене 7 айның 3-нче көне ахырлаштырып, 7 айның 6-нче көндән башлап язлык тәтилгә. Адәттәки толык отырып мәктәпләр оқытыш хизмәтене 7 айның 10-нче көне ахырлаштырып, 7 айның 13-нче көндән башлап язлык тәтилгә куып бирәт. 2026 yılından 2027 yılı kış bolgan okuş yılının birinci mevsimi mecburiyet marifi baskıçıdaki mektepler adetki toluk otur mekteplerde okuğuçlar 8. ayının 33. günü tızımı aldırıp 8. ayının 31. günü ders başlaydı.
0: Şincanlık yenik atletik mahiri Alişir Ömer yakında 2026 yıllık memleketlik yenik atletik mukafatlık musabıksı Huangshi Bekti'nin Әрләрнің 400 метрғы жүгіріш әлқылғыш мұсабықсыда 46 секунд 12 дәқиқылық нәтиже білән чемпионлық ерішті.
2: Үрмәтік радио аңлығычылы, Йоқырда Шинжан радио телевизия станцысының әтегелі қабарлар программысы бойы чаңылтыш бәдіқ.
3: Бара, башланды!
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайыт ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайыт ұлыр үзілмейді кен,
6: ә? Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайыт ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішләп шығарылған.
5: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмәрвайыт ұлыры едісек болды кен,
6: ә? Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келеді.

0: Yaxşım sizlər riyasətçilər, min unutqamanla hər gez dəb səhər güzlü uçurulub. Unutqamayımız dəb qoyan Roşanqı.
1: Unutqamayımız hər vaqt qalbimizdən çoğun qatlamlarda. Müşünə desə xoş yolu deməsin.
0: Şu. Yeni bundan qarsaq, Beycanlı xoş yolun işləm başarılı azıraq köp gədik uçuruna, toru taksiyə, Ruz canəbət. Özəlin uçuru qarsaq.
1: Ma, Pərvinə nə uçuruna?
0: Özəlin ki?
1: Pərvinə nə uçuruna? Ma, kiçilərin kilimiz ola.
0: Yaşı. Tamam yedi.
1: Ona Fərminə. Rəhmət, rəhmətçi bu. Biz tamam yedik, siz çay içdiniz mi? İlyarına uçara qarsaq Şisən yolur bəkdə usulub gətdi deyə uçurulan yetkizib oldunuz yaxşı.
0: Yetkizib oldum. Özalının ki uçara qarsaq Şincanda şönə aldı da Çombaza qarapmağa yönlüş tapdım. Bula intayın köp gədi uçurulan yetkizib oldu. Yenilab.
1: Şuna ola Yüsen Canlı uçurdu mu yetkizip oldun ha?
0: Yenilab lan bir başkanı.
1: Şuna alsın da alsın. Yenil yitayla bıraklı yenil vettikam da.
0: Maral beşidikide sertem kuru rengi basıyor ama ürümçidikilerin baralayımız cümle ben dep koyayım. Seltur barım hemen. Dep esnine.
1: Seltur bağımsız olmaydı. Şuna işlerde besleşen aslime. Şunda omdan toğra.
0: Seltur bağımsız olmaydı siz.
1: Şu siz kem kalsanız kanda oldu. Yedigan işçidigan da ne?
0: Göç hazırının ki aldı koş yolun işte yollar ravan ki yedi gavçunun gengo balana vertip tosu. Şimdi emra yollarda maşallah intayın çık yedi gavçunun uçar tor taksiyin yaz efendim evet.
1: Sayılı koş yolun işte maşallah bek köpken de gen uçurunu rişti kısa vertip tosu. Nefise uçur yollap da ettiğinde balların mektep yolgısı yapıp öğüştüranı kaç anlatım ben. Bəz üzəm bilə üzəm yolğusu öyüd kül gitmə qaraqlar külüb, şuna ola şunda öylərin işlərini qıb gitmə deyə buçur yollar rəhmətçimi.
0: Yaxşı oldu, yaxşı görünüz rəhmətçimi.
1: Şuna külgən yaxşı, küs digər şunda faydalıqmış çümü.
0: Müş hər qandaq bir şopur, müş şopurluq pravus ağa vaxtın öyrəndiyimiz bu içə deyə Rəna ay söz başlapdı.
1: Nim deydi?
0: Müş piyadla üçmü sızığı kəgə vaxtında çuqum turmuzlab bir sürətni astılıb deyə ətrafını küzdüb ötəyilcimi. Cümü deyə.
1: Maqul, maqul buldu, cümü.
0: Bir xətərlik birinci deyə. Co.
1: Kim deyir biz cümo düz cü deyip koyattı. Kaçkaydan ela kız.
2: Uyuyun kulaba.
1: Oy.
2: Uşuyacağım tata yaşım o mensuplar.
0: He.
2: Ben apam zile bilemeyde babaydım.
0: He.
2: Yemeşin kula.
0: Kışınka.
1: Oy subat ke ismi bilivaldık.
0: He. Devamlı katlaşın cümo. Konumuz koyduk siz neyem devamlı kündü katlaşın. Katlaşın da hele imkaniyet bosa he.
1: He.
0: Aptap val val val val val kılıp çikette cümo mine de badam taşıyor. Yekende deydi he. Mənə sərtəm qırarandı mükafat bu gün bəyən bolsan aldı üzük küçürüyorlar da. Mən
1: verəm verəm üzük.
0: Bir günü.
1: Bir günü hə.
0: Yəkən buğday oğ deyib də zər, o mu rüyüb də.
1: Yazıq
0: buğday. Hə, o moğaç anlavatımız da qavrın uçuruyorlar da.
1: Amdan bub da cəpat atıb sizlə dəmdə qəm də yaş at digəndə. O mu urub.
0: İlğar məlum mu anlap səl. Qap da. Bub da. Şıqılıb biz yeni meydanımız üçün oturmuş. Biz onda ayaqdım ayaq domulaydı qadım emas. Korul dava yaxşı yollar ravan ki.
1: İlgar müəllimlər tətilə çıxdı. Bu gündən yaxı ballar imtahan verib olğan tusam da bu gündən başlatmış. 2 ay tətil olub getdi də indi.
0: Oşda olam da.
1: Tətil olub getdi amma toluq 3-nün müəllimlərinə şu tətil qoyub getdi ekan qo.
0: Bu gündən başlatdı.
1: Ballar imtahanlar, ha ballar imtahanını verib pusulu dəmiliş çıxıb getdi ekanlar.
0: Hmm.
1: Aşında oldu ekan qara. Şuğamda radio anlaşdan başqa işiniz mi yox qaraganda? Anlasanız mı anlaysınız, anlamasanız mı anlaysınız indi. Ancaq bir ilhamlarınız qozğalğanda yana aşındaq nəsirlərini yizib. Evet keş.
0: Ama kızımla uçur dedi onu yeter.
1: He anlayın.
2: Ben hamak gitti. Güneşin kula.
0: Ya kız yapar atmadı.
2: Ben Fərvinə.
1: Fərvinə, Fərvinə.
0: Tamam yapıldı. Cepat atmadık biz. Cepat hizmetimiz dursa. Beycin oturu yollurdu maşallah biraz köprek. Diga uçurunu su su. Evet biz mengü cepat atışını halayımız. Siz halımamsız acaba?
1: Halayımız ha.
0: Halayımız.
1: Şuna kızgınlık falan katınışıp kollabılıp yerdiğin işinler bulsa. Bu cepa olamdı o digen.
0: Bu digen
1: rahat. Bu atışına uçuyor da atış pamır yollardı maşallah bek göğüp sürat asla dedi ha. Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeceğim.
3: Tonlatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içi dığınınız, yenili pesil soğukluk çayı.

0: Şun davamlıq tırçıvatqan Ahmervayt zavuti alahide tələb qılğan Ahmervayt ulları, Ahmervayt yağları, Ahmervayt görüşləri, Ahmervayt açıq olaraq, Ahmervayt organik görüşləri, Ahmervayt nimə?
1: Ahmervayt qonaq ulları var.
0: Qonaq ulları var, buğday ulları var, qara sütunu var. Buğday
1: ulları var, qarbuğday ulları var deyəndə.
0: Ahmervayt kepəkləri proqramımız alahide tələb qılğan.
1: Qarbuğday un deyib doğru dedim mi?
0: Doğru, qarbuğday. Doğru, hə. Ana proqramımızdan kimə o avtomobil klubu fəaliyyətimizə qatnaşqan olsa, namı qulaqdan qulağa yetkən pulunuzni tejaydigan Mulligirin Abdullari, jo'mi?
1: To'g'ri, to'g'ri. Mulligirin Abdullari. Eng isiltam bizdash politiga qatnash vaqtini bo'lsa, shu sartam kiroran uygirlari, ha?
0: Sartam kiroran kalibrasi.
1: Lan, yakandik o'rnimdi, Maralbeshidik o'rnimdi, Tayxu Guangchangda, Tayxu Guangchangda.
0: Oqsuda.
1: Oqsuda Tayxu Guangchang bo'lsa, au, yana bir yer
0: Maralbeshida, Maralbeshida Tayxu Guangchang.
1: Tayxu Guangchangda deb bilanadiqa, Tayxu Guangchangda deb. Shuni lan, Ayko yayim uchur yollabdi, sog'lomlik yo'li. Artı 10 yuven taraf karap mangan yönlüş pek tosulup gitti de bu çürüp yerip duğu.
0: Ben şu anda acı, garip taraf karap mangan da çiğme açan suyu dağı kengen çağırdı pek tosulup gitti dedi. Gülnaz'dan da.
1: Güzel dünya bu çürü yol yaptı ben Gulcı'dan. Akşam çüşümge Gulcı'ı sertem içilip de izlep yürgüdek men, izlep yürgüdek men.
0: Nasıl yakın içildi akşam aşağı ketken de ola.
1: Şu açımız dep ketken
0: de. Sertem Gulcı'da açımız de.
1: Şu. Onunu bir kit buldun bu mu de?
0: Tamam, asan gel onda. İşidikten asan cuan şu kumayı durup demeydi ola.
1: Deyit, pütkendi deydikken
0: qadetdə. Pütkendi deydikən, deməkdi bu.
1: Aşı oğuzna itimi çın, aşındaq gə uğrab qat əpəndimdən. Uğra aşıdaq. Qımın aşını aldırab, jarsanmaydıqan.
0: Deməkdi.
1: Mijazi aşı, biz qoxşab qalam da.
0: Nəmə? Jarsanmaydıqan, kirəmdik
1: mə bəs?
0: Oy, biz digəndən, kallımızda uyluqandan mı dəb? Un köp türüp dəb, bu gəndi gəndi.
1: Digimiz yox, deyil ki, tədə onurqan vaqtlarda
0: aşı. Biz küçük bir 10 bin falan tükkan, 1000 bin falan tükkan da bunu açmak için deyip. Malık deyimiz biz.
1: Şuna ola ama sertem kuru oraya Maralbeşi'yi içildi mi? Dip, Esen Can aşı Maralbeşi Tayxu Guangchangdı deyken. Ya kendi dedim ya Maralbeşi dedik
0: mi? Maralbeşi de.
1: Tayxu Guangchangdı ba. Esen Can kumay kaptıken de.
0: Ciddi yolu çöre ama o Kaşkaya Beşiktaş Doktor Hans'tan Bronk'ı tibbi mektep terapke kilovatkan. Çopurla kötür mü körük üstü de maçına sürküliş buptu. Bek tosulup gitti başka yolunu tallatmayanlar dedi. Kaşkar ikiler dikkat. Kaşkar Beşiktaş Doktor Hans'tan burunki tibbi mektep taraf gelip atkallar başka yolu. Kötür mü körük üstü de vazrak bu sürküliş buptu. Şun başka yolunu tallatmaz oldu ki.
1: Kaşkar iki dostlar payını yapıp gelinler. Ama yekende Bahar Gül müşür yol yaptı kendi. Hazır mı itizdik her yalı şıkısı. Yol düşün bile radyonun yuvan avazını içi bitip koyup ma itizdi işlep gittik. Radyo alsak argınımız bizim bilinmeydi.
0: Neymiş kaçsıyla?
1: Şunda şu Yekendi.
0: Yedin, yedin kayısıyla ne kovatkan demin canım?
1: Orma orma tam ki ya, ne mi? Bu da ilap işte dediniz o. Şuna oğlum, ilgar muallim tatil bulduk mu diyemeyim ben deydi taki. Tatil bulgandık ki tatil buldun lan o. Ben hem de iğzimden çıkıp boğuş yaşıyor.
0: Bizi kekran, sizden kıl, tılınız çıkıldı genden, aa 40 kilo adam. Tatil olan ki tatil oldun lan o deyip başta demsiz mi?
1: Ama ne tatil bulduk mu diyemeyim ben deydi o ilgar muallim. Hem de ben iğzimden çıkıp boğuş toyguzu içse silen, silen. Nim kıkanı tatil oldu, nim kıkanı he, nim kıkanı tatil oldu.
0: Dep, dep, dep.
1: O ballarınızın tönü günü yaşlı kadem, yaşlı kıma o nimilerge kadem bas kuşup, bas kuşup, bas kuşup.
0: Vay siz, riyasetçi kıkanımız. Gepim sizi kamlaştıramayın, riyasetçi. Gülnur Hanım çorunuz.
1: İlgar Muallim ağızla kemse pemi.
2: İkinci yomre kuş yemeye garavanım o nevremle.
0: Әмді бұл бұрқачы нүйірімен сәртем көрі алдыңыз кәсіген бұның чөпі деп оны мұлайыз қып олтағы жоғатып.
1: Мұлайыз қылымызға чөпінім деген ма ұзын қайнақмайды.
0: Ондақ мұлайыз қып олтасыз құйылып кетімді болды бұл.
1: Нәқмейданды деген ашы сұзып сәппейірді. Ау, мен таң ас сүйінім деген ас сүйінім мәншілік вақытты бір олмаш тұрды деп мұдақ. Onu da pegen neyim o? Şimdi tahlil kıtırıp başlarını hıyalığı keltürüp durup. Hıyal kıgaş işsi buluyu verdi onu. Hıyal kıga vakitte ağız toktap kalmış mı? Yani koyulup gitmeydi işsi buludu onu.
0: Sertem Kırar'ın ki yekendik oranı bulsa milyenmi?
1: Milyenmi talla bazırına yığında dedi. Milyenmi talla bazırına yığında. Bunun bir birisi yatlaşkı belsek olam neyim ha?
0: Ama kaç günü Gülcü'nün maşindeki radyonu oluşan. Bir aksunun ki anlayışta bir. Abda anlayatam sizler kanda bu atıda. Maşinlik radyosu yedeydi he. Tor radyosu ya ondan turdu alık ki maşinin radyosu aksudu. Duyundu mu bir şikayetli uçumuz daşta uçuruyor laptu. Aksudu şin ha bu te ha de. Rahilem uçuruyor laptu. Xabi dondu yollar avan ke su suğuna evet ke uçuruyor. Rahmet.
1: Aa bir anlık uçumuz küçük vaktimden başlap ben avazanla anlaşın yakışık öğrettim deydi.
0: Tüzük yakın ay. Biz açta çoğun kettik mi? Siz küçük vaktinizden başlayıp radyo anlayıp çoğun olup çoğun oğan bizi köyden açta demleme biz. Açta kettik mi?
1: Hata bilu ağan bir yer bacı. Burun ağlıqanla muşla şümikinde bilu ağan bir yer bacı. Bizim tık uzun boğumu da işik çıkılı.
0: Bu bir iş küçük oğanı mesele.
1: Bizim tık mı Ali Mektep imtihan bəgil tık uzak boğumu da yıkın diptedik biz mi?
0: Bizim 7 yıldık oldum ki Ali Mektep imtihan fütür boğulu. Yalı koşuyorsun işte maşallah köplükün alay tosluşu yok diye uçurun bu kalçam kanım evet tuttu.
1: Sayıyor sen de bir tarak bir yolla ravan diye uçurun olmaz üzük evet tuttu. Cuma her gittim şu sertemde soğursam ne ait çıraylı hırat kıyıydı silah çıkılıp şıkkınla edip şunu daha edip.
0: Ha bugün mü çıraylı hırat kılınız?
1: Aşı hırat kılışını mı ügün onla edip bizge aşına ügetken.
0: Kim o?
1: Meldkam.
0: Ne de ey? Meldkam herkese
1: rahat kılışını. Aşına dedi o ama hırat kılışını biliş mi ne ait muyum mesle ne mi desin? Ha devam anla ançı mınçı bir hırat kılışını mı ügün onla edip şu. Vakünlük turmuşta, hayatta,
0: hızlıkta, kesinlikle de
1: başında diyen ne mi?
0: Mağazırak uyut koysup tüke.
1: Minajda dedi ya.
0: Birinci yüzükü kullandım maşı amal ne? Yüzükü kullandım.
1: Ya! Bana kullanmalı alıkken aşında.
0: Yok dep ne mi? Bamaydı dep.
1: Ügetken ne mi?
0: Mıdak mıdak mıdak. Bamaydı yok dep.
1: İşlemeyi ben dep mi?
0: Öğret kıl işlemeye çıkıp atıma dep.
1: Ama abdest açtınız. Yok yok işlemeyi ben dep mi?
0: Yüzden işte. Yok dep. Red kılıçını ben çıkıp çoğum
1: da. Şunu yetmeyen değil mi siz kalayım kan yağı daşında kolunup kalsız deyip çoğum. Onu tallap durup ügütü de adam karap durup çoğum. Aklı bağlığa ügetken değil mi onu? Çinka yollar ravan diye uçuruna yoruna ayı verip tuşu mu?
0: Tibbi daşı yolları koşuyorsun işte azırak tosluk gitti Mehmet Can'dan uçururken.
1: Ey Aksu'da radyo normaldaydı o Aksu'daki Adılcan.
0: Normal ki radyonun uçurduğunu zon şapı yıkıncı mı?
1: Bilgar bir video evet etken siz o nime bu video körpü
0: kullandı. Donpa uçan mayalı yollar avan dedi o. Kaşka tüme yolları yollar avan ki merhaba ne uçuyor. Yakışı bir gün duyun dike anlıyorsun taşı yolu uçuyorum çıkacak izanla. Kaşka diye yolu uçuyorum ama yeğen ustan yolları koşuyorum işte yollar avan ki şavye. O kep de uçuyorsunuz. Tümün gökmezeklan dedi o.
1: Ya da bu sızıkçı ismi bayağı kıçan ismi peri mi ki gülperi mi ki daha kara baksam çırağı.
0: Mete bir ayı yıldız gelip bakmadım Roşen Gül'ün tekhe. Hiç kan daha. Neyim dedi?
1: He?
0: Neyim dedi?
1: İsim diyor.
0: Mange kısız gün neyim de o kettiye de bittik. Lan koşun ha.
3: Lol kavre, garbaca kuyu olur, bayan kulun yolur, sen daha şu garbi olur, maşallah çocuğa bu şekilde çocuğun.
1: Nakul buldu.
0: Maşinçi Tursuncan'ın numarını tez yolla açtı, öz alışıyorlar. 138 tuttu.
1: Ey ma breylen tifun tipu yaptı, tifun şurup koygalla bağımı, beyhu taraftan bir tane tifun tipu ağan hazır gıç igiz çıkmıdı. Yütürüp koygıçlar bulsa, alakalı esenler bulup diken, kartı yokken tifundan içi de deydi cümü. Tifun yütürüp koygalla bağımı bulsanla, 157'de 399. 32 534 müş numar bile alaklasanla buldu. Anden müş hatotun yutrup koyganla ba mı? Müş etraptın ma o.
0: Vay baldı kılana biz onu bekle onu.
1: Vay yok ilgisi gibi bek azaplandı o ilgisi gibi bir vermesek onu.
0: Hele azarak bir.
1: Aynı vakit minin başına YouTube ketken ben şunda azaplangan hazırmış ilgisi çokum azaplanatıdı deyip oyuldum ben. Bir şato tipi var şüphem yedi şu.
0: Koyu ettim o otu.
1: Modenli şu.
0: Ya ama Roşengül bir modenden birini tepap da ama korosu den. Şunu hazır üyük gibi bekliyip tutup şükürüm oldu. Aşın ilgisini izdavi tutup hazır mı?
1: He ilgisini gibi.
0: He tutup mürekkepleştirme yeni kıl dene. Ben tepap da mı?
1: Şuna dedim o ben.
0: Aşına devam ettim. Bu da tepahın neyme mi yedi? Şu deyip bir yüzünün tepahın ne demeyi?
1: Aşı özem tepap aldım dedim o.
0: Modenden birini tepap da. Bir kına biz onuz buldu onu.
1: Yok ilgisi bir yeri bitiyle onu. Çokum izdaha tutuyor.
0: Şunu çoğu, açısından atrafımızın çoğu Ahmet mi kemeydi şu açtak? Ahmet bir yüktü de bu de. Hoş ne lırga, onun bunun kaçtak bir yüktü de bu de.
1: Oy onun ilgisi var neyim dursa, onun ilgisi bir yüktü
0: de. Oy sizin bir kazan kaynı.
1: Sizin evet, bir nesli yapasınız, üç gittim ayak mayak bu kimden? Bir nesli yapı aldım, bu kimden? De içiniz mi bir tuğlap koyup azırak avazınızı çıkarıp özünüzü kıvaladık anladın mı ya? Ben onda altın tipi alsam köz kırım samaydık anladın mı?
0: Şıklayıp onu yevetmeyin siz daha. Bir eşkep de oynamamsınız bir kep.
1: Ciddi izdavatkan bozucu ne var kerek ilgisi?
0: Vay, o bir ciddi uçtun gitmeydi o karan kuşağı tutsun izdep karan abi. İzdep demem de o.
1: Ya uçtun gitke de köylü 20 buldu deyme abi.
0: Vermedi dedin o zaman. Şıkır köylünüz vermedi dedin. Bir hafta oynamam siz aran kegenden.
1: Yok ben kaytır.

0: Sorma açtaq açtaq bulduqlarını sonra bəlkə.
1: Adət deyil tağlağım çıxamamısınız məsələn ilqi. Nənsəllər gəbiyə biyə çıxan igiz tağlağa.
0: Çıxma.
1: O vaxtında olmaysınız.
0: O vaxtı pəs qarşı olmaydı açıqıb. Tağını qırvı gibi yer çıxatdı olmaydı o. Kəptə vazır köçsə qoş yolun işte yollar ravan kərgə uçurun gəngə obalana vətibdə o.
1: Mamu keşmi uçuru yollabdı mı nə? Bu binəm sizlərinin avazınla alab xulatıdır de. Radyo qoyub xul deyib de hazır.
0: Ne işki küçük olan işte okulaydı kanda? İşki kolunu asmağa mı dağsa kıpma da okulaydı?
1: Aşında okulaydı. Hem
0: mi saçta okulaydı?
1: Asasa aşında okulaydı.
0: Bunda yığıp okulmayı, bunda kıpma okulaydı kendi gibi taşlar.
1: Aşında okulası rahat okulaydı kanda okulaydı kanda ulan mı?
0: Değil mi?
1: Ulanın ya sonra pakıl bu mıgan ya neymiş kim işte okulaydı sen? Yok
0: yakşı ya müriyallık olmaydı bunda okulası. Fukancı cinkün eyninki aldı da maşallah köptü ya uçurun yadıkara vatıptı. Yerken 5. başlangıç mektep aldı da şimal tarafı gibi yanıştan maşallah belki köp dostu işbari gavuşçunun badam taksiye verip de. Roşengül ni gan şodışı nendin yüda. Vamın cadı cao he.
1: He.
0: He bizden oydaki gibi bir...
1: Ay ben kumudum cümü salamcan onda koşuna kavalımız dost kavalımız deyin gana işinle bulsam da. Fakat ilgisi çıkmışsa silahı bersek buldu.
0: Meylem sen.
2: Ben hocam. Yerkeşe yol kavrama şimal azap silo ravan
0: he. Buldu.
1: Nezgo tarafta aptım abla sel köpti ya uçuyor ne emdullah usta mevet tutucu
0: İgizden korktum da siz kanda köpti yapma yer bakım ha.
1: Uşurcanın aşına kesil ba İgizden korktu kan. Kesel deydiken cümü ne?
0: Kesel? Vay silva vay nimin ovası kesel de bir kılımda.
1: İgizden korkuş kesili deydiken onu.
0: O zaman bir işten gümanlık koçmuşsun kesil ova deydiken. Yemeksizler
1: kulutlaşında bir kesel gırıptar boğanken sizde.
0: Bir nesim sel çoğunkur oylap sel bir hey toktar da bunda siz guman kor da bir de kesel deydik kendisi.
1: Rosa. Sen yakamayı bir adam otar şu kaldın mı sen hamış kisil o kaldın mı deyiştin yanmaydı rast doğru.
0: Oşun deri içsin bir bekitesek oldu ya.
1: Olup meylik bizde çıkken kılıdgallar bir adam anda cim bokasa. Yim buldun hamış öp kambıgan sen de bir çoğuşunda soraydı kekran.
0: O sılı bu, hem sılı lan bunda devam alıcı mı? O yüzden ki bir ölçümünü bir aş bekitlik adamla olsun ben bir berip dep koysam bu. Değil mi? Anan ki, ma adet gidek mi? Hıdı, bunda putu diken kirkekken de küçük kişilerin bunda ki seldik nemisi devamı son alak da koyun. Aşta al deval dike al kaskıl dep ço. Aşın aşta dimsun onu ne? Onu başkaca atsın onu dep. Demek istedim ben aslında şimdi.
2: Ha, birinci yetiştik.
1: Bunda fırsat bulmaz mı ki sizce?
2: Sayıldın adına konuşan sanalı kelime ama sayıldın yolda kadarak fırsat var
0: ha. Ya vakıla buldu.
1: Makul. Şimdi daha çabuk bir taraf karab mangan yolun işte maşallah köptün ya uçurunu gülü ya ve atıp durak mı sizce
0: ha? Şahı uçurunuz, şahı.
2: Şimdi aylıkını cek versin, bunu etkik versin, ben yetkinin gözün versin mi da yatırımını versin. Bırak tamakını belki bu kulakını izlemişsin. Ben bir şey yapayım mı? Şu an kulakını bilmiyorum ben tekrar.
0: Zıhım olsun. 70 koyluk mu işkılanmaydı adam? Hatta işletip kalmak şahı indi
1: mi? O tıkım ha. 7000 koy bese. Şu an tamakımını uğurlaştırsa.
0: Yatak tıkım.
1: İşten çıkken put kolumu tutup koysa adam olsa. Aşında kısa anının iken bu da 7000 koyluk işlep bir adam. Bunda demem siz.
0: Ma nezik o taraflarda Abdülmobil'le sel köptük avuçlarını hemdullah evet tuttu. Anda Abdülimkan mı uçuruyor yollaptan alaydı ya?
3: Kuruyuz yetene diyor, kocuyla yol kayırıyor. Dost diyor ya, aydırım yol yapacağım. Ekmekten yol yapıp kırıp mağdur yollar. Başın sel köpüren kalayıp tuttu.
1: Makul buldu rahmet. Hemdullah ustam konsa aylamı da Abdülmobil'le sel köpteydi cümü.
0: Ahmet Can baştak ki, ben ikinci kavetten deri istedim mi? Peski karsam beşim kaydı.
1: Vay, bilyar maşındaki ilgizden alamet kokuma kendimden bir sihtir yitirdi. Kandaki şunda bir hissiyatı buldum. Ben bak kokuma deydi. Bilyar maşı. Korildik ki bilyar çö.
0: Omal yok.
1: Şunda deydi. Nefise hemen de oyun ilgizden sekirgenlerini görsem putlarım sıyıkırıp getirdi. Bir kıl bir aram buldum deydi.
0: Tecrübe oturma mektebinin aldıydım mı? Rüyda tarafı karap mangandı maşallah biraz köpürekken.
1: Çam onu uçuyor kasak şişen körükte 5 maşını özüra kendi kendi urulup ketken ahval bakken bek tosulup getip de şu sebepten deydi cuma şişen körük.
0: Davan Elbihni aldırın silahını idare kayıtçı yollar avan kedep yadık arı uçuyor yollaptı.
1: Makul buldu rahmet. Atış nuruluk yolu şerif garip yolu işte maşallah. Köp sürat asla diyen uçurunu ibu atış evet tuttu. Alım şan yövenle uçuyor kırsak ma o. Dağınlık döndü maşallah bir kadar köp diyen uçurunu kaldırganken o rahmet sizge.
0: Nurali.
2: Salam, parmağı yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş yetmiş y
0: Şinifan aldık yollarına. Kaşkar paktaklıktan 9 dakika maşallah bekçikken tosluş bağı diye uçanı 618 evetip doğa.
1: Mankul buldu, rahmet.
0: Şişen körükte 5 maşına diyen dep oldum.
1: Hazır dep oldum ben. Şida çavuş herif garip yönüştü. Abdüm obullar sel köptün ya uçurun. Emdullah ustam evetip doğa. Uzunca efendim deydi uçturpa naisi de yağmur yığı sebeplik. Neçik günlüğü yaksa salkın bovatkan bir gündüm.

0: yo'l uchgan yo'llar xil ravon degan uchurni sayfa. Evet, doktor, rahmat sizga, jumo.
1: Gomuda neçə gün arqa-marqa yağmur yağıb, bugün hava nəhayət yaxşı çıxıb, 2 gündən yaxın maşına radio çıxmadı Gomuda. Bugün əsli kapta şunda Fayzi obdan deydi mənə şu.
0: Tanışıb onun şovunu yetkizdiniz bu musa? Doğay xandan Xujan Jongshen tərəf qapdım bu la köç, Xon Yuli, Wenchuan qərbi yol çıxışı qız maşınla. Köp dostluş ba deyib Ümidjanın uçurunu yetkizdiniz bu ya. Ki ismin atmay turub yetkizdiniz qoday mənə. İsmin atab turub yetkizdiniz
1: mə? Ümid dedim mən Ümidjanı.
0: Dediniz mə? Ümidjandan.
1: Ya ümitçansınız be kiçik valide hop kaldı ki bu çoğup kaldı ki jener çoğu azar çoğu kaldı ki ümitçansınız şunda peyze aksa alındı. Ümitten ha o
0: can. Siz uşu can deyimiz
1: o. O minin ismi o canlı koşmuşsunuz be galit hop kaldı. Tullaga
0: uşu disek.
1: Ya bu maydı.
0: Bu maydı.
1: Ma ümitçanın ki ümit çoğu kaldı ki ümit.
0: Ay kündürü valattık sizin uşur daya verip çoğu.
1: Mesela ümitçan gini dep tepek ne kadar bulan dike.
0: Bu maydı ki arası.
1: Bu maydı kandı.
0: Bu maydı ki.
1: He. Sabır.
2: İmda sana alcı yürmüş. Şibalan tarafı mangal yürümüş, 5 kişi kuşkusu emanetim. Kurgularda 15 kişi oldu.
1: Ya makul buldum.
0: Aydınım yolları da maşallah Selköp emma dostlu şu vakit ya uçur ne? İsmi kanavketli bu isim.
1: Andım maşını açtım. Peşmet?
2: Yerkendiki örneğe meylenmeyip Allah'a vazarına yantar.
1: Meylenmeyip Allah'a vazarına yantar bir kez.
0: Meylenmeyip. Yerkendiki örneğe meylenmeyip. Mane isimler çok duyuyorlar dostlar. Meylenmeyip. Meylenmeyip.
1: Vay, ondan sonra Tayhan onu kalırsınız, meylenmeyip çıktabilirsiniz. Tiyancın canıbı yollarda maşallah köp, lakin tostlu şu yoktu ya, uçurun tuhar taksiye 55, 53 evet tuttu.
0: 55 mi 53?
1: 53, 55, 53 çıkılıp.
0: Xotan'ın yolu çöre, Ürümçü yolu Arcan'dın, şehirlik hükümet taraf kırıp meyleşti, maşallah bekçek tostlu şu yığırdaydı onu icat taksi. Xotan'ın verilgen uçur bu ha. Hem merle İgiz'den kokamış tepe, yani bir anlık uçumuz uçur yollaptı. Rız İgiz'den kokuduğun erle, cep çıkken çandırıp çandamıgan bilenci mi?
1: Şu.
0: Benim etrafımda 2-3 yaşında İgiz'den kokudu. Aa, boyu 1.80 çıkılgan akan başında İgiz'den kokudu.
1: O boyuyla munasibetsiz munasibetsiz bu İgiz'den
0: kokudu. Aşında biraz boyuyla munasibetsiz ke sizge qarap aşını his qıldım ha, o boyuyla munasibetsiz ke o.
1: Benim mo telefonum yutup ketip yoldaşım Davut Jancho dep qağlıq Onar Gülxan məcəbke qıldık na. Мен ача телефоным үтіп кетіпміш, yolдышым Дауытжан чо қараңла. Еп еңі телефонды бірін әп бәді. Шондақ яқшы менің yolдышым деп.
0: Yolдышыңыз Дауытжан, ұмдан кәш қылып ә. Телефон әп берік ке, сізін үйе бейелек апырып ойын түдік ке.
1: Зық іште бұ. Тойқып болған екен ерін яқшы дейдіға аялла бакен а.
0: Амышында яқшы вақытлар яқшы дейміз ғо. Yaxşı deydi, asasən yaxşı deydi yoldaşı. Şunda minnətdarlığını bildirdi, ağızda bildirmişsin mi, könlü deyici.
1: Mən meyran qaldım.
0: Sizlədi minnətdar biz mi xilik?
1: Ona olsun, dəpək qalan ki, yine qaysanlar açtaq. Çin konuların çıxırıb açtaq yaxşı edəb deyələ islə. Çınqan cayənin ki aldı da açı, maşılla köpəməz.
0: Yaxşı deyiş üçün mü, şunda yaxşılan qalan boş gerek.
1: Fıçır yollabdı.
0: Bana dedim ki, biyologiya müallimi, ilğar müallim desəm, Fizik dediniz, biyologiya malumu
1: mu? Ya buptu, biyologiya malumu be, yoga işemez o, buptu. Biyologiya malumu.
0: Ya şu an neymiş, İgiz'den kokuduğun doğruluğunda bir gek bakmamdı.
2: Siz ziyan çıkmıgan o miman kılışıktı o, ziyan çıkmıgan miman kılışıktı o. Yakışıktı.
1: Cikargın üzeme ettim.
2: Düşen gülügen dek, iki vaxtlamak mı sürekli sanki kalak.
0: Oç kesip doğruluk bir miskal gekmaydı, İlgar muallime, bunda bir
1: Mis ke qılıb başı. Reaksiyalaşmaydığan bir biologiya məlumumu ki bu.
0: Biologiya reaksiyalaşam da. Ximiya da umundu.
1: Ha, ximiya da arası. E toxtan ha. Ximiya da reaksiyalaşam.
0: Ximiya da reaksiyalaşdığan işqarlıq maddalar ilə mındaq. Kislotalıq maddalar reaksiyalaşdırıb, neytrallaşdırıb, onun nəkin bir işlə qovatqan deyimə.
1: Biologiya nə işlə oldu?
0: Biologiya xromosomnu tədqiq qıldıq.
1: Ha, hüceyrə xromosom.
0: Hüceyrə xromosomlarını tədqiq qılıb biz.
1: Kromosom.
0: Hazır ki tatkı kıvattınız bu.
1: Açtak gene. Açtak. Ah kepte.
2: Bu cidden yol kavre. Baykonun yolda da maşin tek tatlışıyor.
1: Ya makle.
0: Nakul buldu. Rahmet.
1: Bana. Bakuy.
3: Riyasetine yakıntıla. Sayılı cilasın şımalı yüzge. Kalin köre, yufal köre, kentine ama. Yıkıda köre, kentine. Kentine tosuk çıktı. Maşin yıkımı da çıktı. Adətən manqay orunuzu yıqırmayıq
0: qalatın. İşte bax, gülüslərinin idarədən dabıza qarab manqay yönüş tapdım obulla intayın köpdəydə öz alıslən çəmbirək çıxırıb qoydum dəb. Yaxşı qoy çəmbirəkləriniz rəngdar oludum işində çıxırıb qoysunuz. Ma başka anlıkçılarım imkaniyet bulsam da bir çembrekler çıkarıp koysanlar buldum acaba.
1: Yok şu oldu biz bir tonluk kesek çoğu çembrekler onlar bir çıkarıp koysam sağlıksızlardım. Ben hoş olan bulduk bizi yakışırlar.
0: Mesela Nurgun'la ilgili köyümü yerler bulsun ama şu çembrek kırıp ha bu niye mücbu bu kanda da bir körüp bunda çok buldu ki. Çünkü ben çembrek çıkarıp koyuşunun Nurgun paylık tarafları bağlıgın ben iyisi kıgan onu.
1: Biz girli yakışı. He
0: yakışı. Sılağım yakışı. Başkalarım bunda bir yakışı nesilen en behrilsenler yakışı emez
1: mi? Yap ne çoğu? Şu iğne kıldıysanız. Hani konu yakılgan. Biz bizki yaxşı ha, çıqaraq adamdan çıxırıb qoysan, çıqaraq adam alsa, çıqaraq adam görsə, yaxşı ondan aşağı.
0: Hə. Hə. Şunu qoyuqdakı bu çıxırıb qoyunlar, rəhmət cümə özün efendim. Sayılı şimalğı minəş beş qavət görüb kəp tosuldu deydi. Nur Julin xo, maqul rəhmət sizə.
1: Şinxuan Allodun Xunsan Jwanpangicə maşallah biraz köprəkə astam yığatmız deydi. Maqul rəhmət.
0: Bilik Abdurimcan deydi. Hey. Mən üçün sarağ emas. Bika adam bika 30-cı qavətnin uyğusu çıxıb ultamayım mən. Kallam cahide aminin kuruluş işliyken ben kuruluştan dedim. Sizden bilgilerin seyitip bu, başka şey olmadan dedik aşağı 30. kavetler çıkıp daha uyak uyak kara poltağa okşaydı, göz aldığımız keltürü yaptık biz mi? Kuruluş işliyken değil mi kentiyorsun siz bilgi satımı da?
1: Dedi Meryem Gül Hanım. Kimden neden insan şundan gipini kıyır diken gep var, şuna kulakı yakı da kişiler.
0: Gepler
1: olsa yakışı dep koyduğun. Oy ben bir tane ayıp koyduğun kılım kakının yakışı gipini kıldık hadi ben bes. Ya o yaman bozsa bana iki tonların ayı yıkbetsin yaman diye verme onu ben.
0: Kimdi bir hekimde yaman diken mi tanıs?
1: Yok mesela cevap ha bir hekimde siz şuna bir yaman bir hekimde siz bir hekimde tamak yapmasam onu bunun şunun dinkini başlatmam. Yakışı deyin de başladıydı. Onu da yumulak tavuz emez mi ben? Tamakını yapıp yeni yaman gipini kılıverim ben ondan.
0: Siz gelskiler kımıgan bozun neymiş ki yaman da ismik adam?
1: Lekin o yaman tusa.
0: Sizge nam beygen tusa.
1: O nam, nam bir tane nangılam ütketi adam yok. Nenin kaytırıp yerip yeni yaman gipini kılıverim ben bu adam onu. O yaman tusa onu yaman adam bir adam bir adam yakışı dem dem.
0: Meyle.
1: Siz acıda demsiz mi demansız mı onda? Yaman tusa o. Ha hatta çünkü kımam durdu yakışı gipini kısınız. Onu yakışı gelip öyle kaskanda oldu. Aksu'da şükür bol. 10 şavatında tolukçu mu radyo ne? 10 şavatında rahmet. Sattar.
4: Olsun şimdi ayırdırımdan haberi birine.
1: Ayırdırımdan haberini birine alacağım. Ben de sonra atıdım. Ayırdırım dike anlaştı. Ayırdırımdan haberini.
0: Karman Şerhi Kodisi Altay yolu Karapmanga yolun işte. Maşallah be köp tosluş bağı diken uçurunu erişte evet. Tutucu mu? La o şuan bir maşinini siti itmen de bir uçur yollap diken siz. Hem de bunu ilk benim abdumobilimde katlaştırgan bulsanız. Tekim oranını tapat diken. 2012 Nisan şu an iyi ki. Cuma siti itilgan maşin iken bu. Bu maşının nerdliğini demep demdi. Ürümçide mi ikiyem bu maşına? Alakalış numarı 135-79-899-154. Navadı kızı kuçular bulsa ama numaranı ayrım bir evet bir eyle. Benim abdumobilin programı sığın bir katmışına vaktiniz navadı yitip kalsa. Cuma?
1: Kaşka şehri, Vınkualı oldu maşınlar biraz köpürek. Lekin tuzlu mu dedi, değil mi? Merhaba uçururken. Andın...
2: Derler ki kuaklar kokmaydı ki. Ben 13 yıl konmuşum. Moğitana özsüz geri şaşırdım, tüm tangıl sığır eşimini görüyorsam karşımızda. Para oğlum tüm tuhaf dedim mi?
0: Yaş vakti cıkla aşına kadar hopkalı dem. Yaşlıktan başlık depçi.
5: Beijing vakti saat 10.
6: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Anla vatkınanla 174 katına senet radyosuna.
0: Etti geldik yollarınızı bir semra programısı.
1: Hariden okçörü.
7: Qanadlar yaşıtlar yaxşı mı? Ma parlaqlar aldı dedik ki, qızıl sıraq. Qızıl sıraq alışsaydı. Yani bir...
1: Hı, makul. Ənsər, çorunuz.
2: Röşengül o, İngilizcinin toxuşu qaran. Nomu çiçemek. Qarşı yaxşı, mən bu qafayını.
1: Mə, Ənsər.
0: Qoqduq Allah'ına deyisli edəyəndi.
1: Az gəl.
7: Yaxşı mı, yaşıtlar, gelirik ama xeyirlik olsun. Mən mi turmuş, soğul, oğuşuşlu oldu, mən mi yol düşündüm, nadir, qışım da razı.
1: Yeni bir sıvak ya, yaksı gibi ne kıldığandı. Hualin köyüklerine usulde Abdumabullah köpken, diga uçurun sayfa ve tuttu.
0: 19. başlangıçtan aldığım başlamda belki tosulup gitti, diga uçurun ne, nur 18 ve tuttu, cümü.
1: Hem de oylak kaldım. Ama eğer vaktini kendi yandırgılı olsa, hazır kıymış o hanım kızlarının ki köpincisi hazır kıyı yol dışı tekmeydi o değil mi?
0: Gitti ya, onda değil mi? Tegidu ha.
1: Tegidu?
0: тийди.
1: Деки, yolduş anmaydı de.

0: Qashqar shahar ichiga manga yo'lni ishlab mashinalar sal ko'p kerak. Yangi shahar naishdan Qashqar shahar ichiga
1: manga. Ay undami deb ketmangizmi? Yana shu ayolim bo'lgan bo'lsa deydiganlar bor yana deydijumi? Ayolim bo'lgashqa mening bugungi kunim bo'lgan deb turib, shu ayoli uchun shundan minnatdorligini bildirib, yana shu ayolimni tanlayman deydiganlar bek chiqmoqchi.
0: Ya ular hozir amalsiz davatdi.
1: Qanqa yil dabdimi bunlar ko'p to'silib qilib turib qilish yo'q degan uchurda men so'rayapandim. Ha, dabdijumi. Hammasi ham hozir uzoqda o'ynayapti dam, o'ynib Navada şunda bulsa deyip Tallaysınlar o emmalar Ayollarım tallaydı, erlerim tallaydı En maskegini şu kışınlar dikeyim Bunda bunda deyip yaratmak ki sizlerke Sizler ay Toğır kegini sizlerke şu en toğır kegini emeliyette
0: Adıl Sosari'nin alı koşulun işte ma yollar ravan ki yeri yapçırın gengi o balana
1: verdi Bana Abdurrahman efendimi kayıt tallaş toğır kesmen yanıl hazır ayalım tallaymen deydi
0: Ayollar bilir radyo ana adı hazır
1: Ayol o kışında da he Şunu ile mavi iştifak yolu, koş yolu işte maşallah köp tosluş bağı diye uçurunu ot eve tuttucu mu rahmetsizge he? Garibi taş kaylanma yamalık donlu karapmağa yolun işte aptımı bulla ve köp toslup getip de deyiz sayfa. Hazırkın numarını bana yolla bir an edip
0: sarışayın. Maşınsız zaddıgan numarını deydi.
1: Heee, toktancı mı? Ben izleye, hazırak. Saklap durun.
0: İştifak yolu, koş yolu işte maşallah köp tosluş bağı diye uçurunu ot eve tuttu.
1: Depo gantım ben.
0: He, depo oldunuz mu?
1: He.
0: He, meyli.
1: Mana evet et qobuldan ve işini az karanga evet koyduk çünkü. Daman can o bir yollar şunun da raman kendiydi abi salam can.
0: Garbi taşkı aylanma yağmalık taht onluk karap mangan da aptıma bulla be köpke tosluk gitip doğru gavuk çünkü seyfe evet.
1: Ayrı durumdan ahvali kürünle de ma taksiyle sel ücretti mi he?
0: Açtak gene ayrı durum taksiyle sel ücret ahval bak ya.
2: Allah'ım abi ki kırıcı laptop yok.
0: Allah efendim buldu makul.
1: Makul buldu. Şuna yolda sel tosluş görülü gitti de he.
0: Absalam'ın abazı kusurunu aldık mı alındık mı? Aldık mı? Anımdık.
2: Anda kakor onlar ya sesle her bir aylanma şaktımlık mı aldırdım başla aydırım bu mağazı kolga yürümüşten başla sen tüm şaktımlık mı aldıysan tutuluşu başla
0: diye. Oldu makul. Rahmet. Efren sizin bu şurunuzu tuluk okup çıktık. Ras. Hoten şehrinin ki medeniyet yolları yollar ravan ki yedik avuçun ablet hoten taksiye verdik doğa. Hey, benim için Japonya çayını çıkarıp aldım. Ha bizni çıkarıp qo'ydik-ku Hüseyin jon Ponyo jonga. Rahmat jumo.
1: Rahmat Hüseyin jon.
0: Ha bizni nima qilganingiz rahmat jumo sizga. Qo'shildik Ponyo jonga chiqarib qo'yganingizga. Bo'p ma'lum Shpinxon bo'q qotganimizni ham ko'pincha anglovchilarimiz do'stlarcham birga chiqarib qo'yibdi-kan. U yaxshi ko'rmasa ota aytdan bir vaqt chiqarib, masalan u yerga kirganda masalan o'zining eng go'zal daqa undan nimalarni chiqarilgan yerga bizni chiqargandan bizni ayt qo'shildik.
1: To'g'ri, ha? Shu bayil deb bo'lgan bu gapni. Ma aslime üydikiler uçur yollap tutuyor aşında yani kayıt tallaş doğru kesi bana tiyemse.
0: He.
1: Dep şimdi ona tiyittim dep de üydikileri. Siz şu diz olamam de dep başına dep koyup tıkıyordunuz mu?
0: Alın mı? Almaydı acıma.
1: Hayat hay. Alım aladı acıma. Alım da alım kılıp mı şunda şu birini işki kılıp mı alım da müşüncilik bir köhletken ayalı ya. Ayalı olmağın olsa alımının üçlük ehli yetmeydi öz öylerini öy kılıp mı şunda bir güllendirip kılıdığan kıçı. Ayağının aklı bile şunca oğan değil mi?
0: Ya baş hanım kızlarının hemisi tuz koyup diye kurtuydu da ya. Oğlum bilen tanılıp tanılıp durup diye şundak köyle operasyon bu orman buket gelen bakı. Oğlum ayalım aştak baksı buldu oğlum ne?
1: Oğlum o kişi taş tekken bir kere öz aşında sebemeydik ya o özünün işi. Bir kere turmuşunda güllenip gittik o şuna amdan bu gittik o.
0: Oğlum bu diye
1: ne? Kurtuğa mı ki ya koskoda şu sebemeydik ya o.
0: Oğlum ne ama?
1: Hmm.
0: Hacı okutu eski etken değil mi oğlum? Hacı okutu da bir kutuvadan alık ya. Hı hı. Hacı okutu. Kurt'tan. Kurt'ta. Kurt.
1: He he.
0: Hacı okurt. Biskette. Ya bir olmuşsa yilim biskette bu ne? Oğlum şu yilim. Yilim. Herhangi bir yilim bak çapçı oldu. Yıprım aldı çapçı. Pardon. Yilim hakkı da bu.
1: Şırını şırını.
0: He. Aşı biskesin pek olmaydı. Hem de no çıkana vaktinde bana kızdamçık eski etti bunu. Kızdamçık. Kızdamçık da bir kurtuvadan ha.
1: Doğru.
0: Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. А мивелерни қосап, мегіз құрт деп түйтеді де оны.
1: Ал, мивелі де алдымды.
0: Шо.
1: Шыны ол ама Рана айым ұшыр жолапты. Ма жолдышымдан бәкіл миннаттар дейді. Біз той қыл 16 жыл болды, 3 балам ба. Жолдышым бәк тырышқан, айлымыз үшін жақ жапа татып отыды. Атанам түгеп кетті 4 жыл болды, бір кесел миып ачамны. Мен білем білле иғырымны көтіріп беқып отыды жолдышым. Егер қайта таллаш тоғыр кәсім, мәңгі жолдышымды таллаймын. Мұш баһаны да жолдышымға бір рахмет етіп ағым ба. Rahmat, jopa chekdingiz dadisi deb ma'rani ayushuna uchur yo'llab turdim.

0: Na yaxşını yaxşı deyimiz. Ərlərə baxanda bizim elə hökm qılış, tallaş, doğru xata, ağ qarı hökm qılış qıdarımız qədər yaxşı ayalların
1: üçün. Vay, sizlərin həm qıdarınla yaxşı.
0: Çidavən doktor xanın aldı yollar əvən deyən uçurunə bəkrəvə atıb ducumu? Na arzum uçur yollar bizim toy qıl 21 il boldu şuna bəxtlik. Yeni tallaş bursu bolsa iş yolduşum tallayman deydi.
1: Oy tallaysız. Gəpəm yolduşunuz tallam tallamam o gəp miyim da amda. Ben cep buldum bu gün. Bol dem dugem değişmeyle.
0: Bu 6. kelin tek hazırlığı çıkıştıkça yazlıkçakını almıştırmadan kek ödünüz mü? Hazırcı mektepten aldı da birisi bana maşınağının çakını almıştırmadan sen o deydi teki. Neyim kariken o men bilen. Almıştırmayı men başında. Olmaz kısap otasam devirdi nokup. Almıştırmayı men.
1: Kıştak deyde otam siz hazırlıkça.
0: 6. kelin mi sen kaj tetir o kalır olsun mu?
1: Kaj mı cez bana? Ya şu yaşı kaldı mı o ya hem de? Ya yollarım herhalde ravan geldi ya abçana abçana amca ne
0: verdi? Biz de şu yaşı kapılıp kaldı kanca bir yaşlar buludu ilk. Niye mi şu yaşı tutup bu bana ben hemen bilirdi kan tutsam? Depçü yaşında bir bu kaldı kan bir vakla ba. Şavuşumur aldı konsen terap karap mangan yolun işte maçıllar köp azırak dostuş paydı ya uçur ne zahir can evet tuttu cümü.
1: Mana mana ahır bir gün işi keçiktim ben de İbrahim can söz başlattı.
0: Kanda ahır keçiktim de.
1: 20 yıl vakam ben bırak ettim mi keçikmeye şundan yakışı işlevat kılıyor. Bugün keçiktim ben işe. Ayalım diken beka din beka etken de umaş etme de umaş etip verme sana de umaş etip diken o umaşını içmek şundak mı tesken suğumsa ya o kızık be kızık içmeyle mansam bu diken esli keçtim ben
0: de. Ayalım man umaş etip verme de min keçtirip koydu de demiş ne diyele islemez mi her yoldaşla yakışlık yarışmaydı kalla demdik ben bunda işlerini hem de etken sizin umaş içip aş kazalarını bir illetip rahat işlesin diyen de o aşı bir çağırma he? Bu muğam bu saş. Aynak su içip çıkıp kessiniz mi? Bu ptike bir başından bilin.
1: Şıkılıp. Hava ısıp ketken de, kışıkçak bilen maşinayı diyen de, kışıkçakın ısıklık tarık
0: için. Şiiremez bu, sabah koşurcan.
1: Bu da kındak gelmedi. Hava ısıp ketken de, kışıkçak bilen maşinayı diyen de, kışıkçakın ısıklık tarık için açar boğallıktan, uzun yolu mangan çağda çak yerilip gitiş, itilip gitiş, ihtimallığına ait yokur buludu. Ha, maşının ki may serpiyatı eşip gitti birinci ikinciden. İkinci, bunun da ki maşının ki şavukun avazı yokurlap gitti. Kışıkçak aslan ufkırap gitti. Maşının rolü yığırlap gitti. Çoğun vaxtı da almıştırıyor tanla. Kışıkçak ne yazdık çakka. Altıncı aydım almıştırım sana hem de nimdigilik silahını dep. Aşta dep de. Turgunca hem sefer efendim.
2: Şuradan ben ama ablam bakıp kalma ayalım siz karıştırmı de. Şuradan bu oldum bu oldum da. Kışıkçak. Ablam bakıp kalma. Saya çıkıp beni anlatsam da şimdi.
1: Ondan dep ketmana işlev etip duru.
0: Sen kımmısan, ben mi kımmayım ben dep mayaz işlani, onda kımmay, siz mi kıpkırtın
1: o? İşlani yaman terip, o ağırıp kalan da, ma ağırıp kalan dep öyle etken silahı. Hı hı.
0: Onda kımmalı. Hem de aslında yolu ayrım buludu. Mesela, eriyalar özüra birbirine yamanlaşıp, mesela özüra azırak keptelişip kalsanla, karşı terapla o yıldık silahı gibi, o yıldık silahı gibi, hem de birer şey kalsa, üçlü kılıdığan bir işler varken çünkü. Bu yolu ayrım mı ki deyim ben hemen?
1: Ayrım ona ayrım. Bula işe gidemci mi? Hadi burayı çoğun oğlan bile.
0: Eğer ayalla uğruşup kalsanla mesela ayalla kapılıp iyili dinkiden uyudukilerde bir işi olsa bağmaydı kan. Ya ki oğumuz aralaşmaydı kan aşılağı tiyatro karab gitti. Kan kapılaydı kan telefon kısa anmaydı kan. Eğerlemem ayalla uğruşup kalsa ayalla uyudu bir işi kalsa bayırıp mı koymaydı kan aşında bir işler bulduk ya. Bu ayrım hem işini yolu bile ayrım ayrım el kız bulağım ki de oyluduk kuram de. Ben şuna oylaydıkken ben. Sıkan da oylaydıkken
1: sıkıyormuştum. Hazır mı uyudum ha? Hazır mı uyudu siz yeni azırak çoğun olsun sizin bir kaskı bir ayalı kaldıgan dek aşağı oyla kaldım ben.
0: Siz beni oylamayın, benim diyen gibi oylanmayın. Şundan ondan gel kalan düzemce.
1: Müşta de başlayın özgürteleyim de oyla, oyla atam siz mi ses? He? Dikiniz doğru ha, lakin faydası yok mu ki?
0: Faydası bu kadar değil mi azırak?
1: Ya makul, daha olsa. Ayalınla uşuyorsan ayalınla kılıç olanla. İrınla uşuyorsan irınla kılıç olanla. İrınla ki tukalları atanlar uşuk amanla. Çünkü duka müştaldı sonuç bulduğun
0: ne mi? Şuna dedim o.
1: Müştakı kutu da.
0: O siz benim gibim oğlu verip de kendin oğuş verip gelip ben diyen deyin ki o siz merkezi diyesin yığın çaklı olup müşunda adıydı sana zunmamdı de.
1: He ben okumaydı. Hazır gıç yaşap aşın çekerdi kılamayım ben açtık he.
0: Kalınız kım kemi gelsin. Ben diyenden yakın anlayın kalınız kilip anı özü içeyim de yığın çaklı olurken ben de boğan gelip. Siz mi yeni yeni bunda geplerini oturgu koyup anandaki özünüz dep andan.
1: Bu yeni geplerini siz oturgu koyup anandaki özünüz dep andan. Cuma ben dep koyayım sizge. Cevla hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hayalim.

0: Ayal nın bek tanıyor, bek uzun yamal yamayın dem daha benim dede.
1: Başına garak ya kıldı o iş kılıp. Şimdi fufu ayağın den çanlı yön ki ayıcı yolla şunun da revan diye uçurunu yadık araya ve atıp tutucu mu? Rahmet be.
0: Durma evet can.
2: Sonan bir rüzgü tuttu. Bakıyorları her şey dönüşte tutuldu. Kışkırtı. Mekanın yanı bir dini. Ben bir gün mağdaptan. Ben bu çağıt karanda kışkırtmanın kuşkırışı tüm oldu.
0: Tez oldu ya.
1: Ama yolu yağmur çor yollap diken tok. Toy kıl 19 yıl boldu yoldaşımı köp rahmet eydim. Ailemiz için köp cepa çekti. Ailesi için tırış yotkan barlık erlerinin tiyini salamet ömür uzun bulsun deydi şimdi.
0: Özünüz bilin ha onu.
1: Asasen ayalla minnettarlık bildiru atı deyim. Daha karapaksam cümü.
0: Muşnundu kürü ağıl buldu.
1: Muşnundu kürü ağıl buldu ki ayalların şuna bilişi var. Muşnundu kürü ağıl buldu. Minnettarlık duyuz küçülük ayallarını kema. Erlerinin zade şu.
0: Koşu o kadar bilmişimiz yok. Kürü ağıl oldu cümü ama muşnundu minnettar o kadar.
1: Şu teyya tamakını etsek onda yiysen lan hoş olupmuş tamakını onda yiyip aldı deyip siledin.
0: Şıkılıp.
1: bir ay kişi bir yakşı da bakmadı kutunu ne?
0: Nimsin deydi
1: o? Ayala hepimiz erim yakşı da batıdı.
0: Nimin deydi o? Nimin ne? Boş demem de o. Demi erlerine boğaşka ayala da atıdı o.
1: Ayala bakını da atıdı ayala.
0: Nimin deydi o? Konuşan cümpen. Şida çağdı maşallah ben köpke. Bayrağı haziyen uçuyor. Kaşka 9 dakika berip olanma iş kılıp tosulup tuzu karanla iş kılıp lakin be köngül yok deyip 618 suçuruyorlar. yakşım sen çak etlip gitti o dedin lağı o edenini korkutup nimandak bir oğuz yaman turgunu deydi o turgun gelsin ne
1: ava be kesin kesin suçuyam da o çoku maşına buldu diyen gepemezsem de lıka en naçar bulgan bir aletin devatı da sizi 6. kelin şu olmaş duru gitti o ne onu üstlük siz kün de aptı mı bulaydı deydi kan tutsanız.
0: Oldu. Ravan taksi
2: yapacak. Bugün 74 yol haberi çantalı sözü yolları Ravan geyir.
0: Makul buldu rahmet.

0: Ясым сай, мау Кашкай Конжагичи болгон арлык тамашыла бекче, тосто шегер деген учундура эле айтып турду. Араяла бир-бирибизде инак өтөйлү жума. Инак өтөйлү.
1: Инак өтөң.
0: Мадок, дикат кылып кылың мадок. Чоңларга дикат кылып баксаңчы. Мушкеп чок деп куйуш керек деп ойлойм мен.
1: Деп
0: куйбай, дагы дайдаган жакшы келди. Мадок, карсаңлык ачып, ахыркычы бирибизнин ыгырын көтөрүп, андай кылып, андай кылып. Анда эмнеси муйем атрапыңызды кийкен адамдарыңыздан, лекин яна şu балыңыз менен аялыңыз менен калсыз жыба?
1: Рас ашында.
0: Яки жолдошуңуз менен балдарыңыз менен калсыз. Шуңа чоң көсүңүз жакшы болот.
1: Атаңыз, кырындашларыңыз, мамам кырындаш болсоңуз,
0: улам өзүнүкү дикилден калды экен.
1: Эмнеси өзүнүн кырын өзүнүкү айылысы менен болуду.
0: Сиздин
1: кышыңызды турдугуна, сизге эмден болудугуна, сизге бир тамак сунудугуна. Aynak sunudugyny,
0: kırkatlaryňyzyň ýüdügine, şunu kaçylaryňyzyň ýüdügine, sizni bakydygyny,
1: şu ýa ýoldaşyňyz,
0: ýa aýalyňyz, aýalyňyz ýoldaşyňyz men tapyp geçmä.
1: Sizler bir günlerde kışınızı buldugyny, ýanala şu kışınızdaky adam bul. Bunlara his kılışyňlar kerek sizler aslında bu meselenin üçin.
0: De onu bilen meni mudaq.
1: Kiçip his kılıp
0: onu. Mudaq desem hem de tıllap geçsin demeýçi abaldy. Bek tıllaşgan bırak ha?
1: Daňa, daňa.
0: Mesela onu bilen meni mudaq bir işlap
1: okup gelip.
0: Onu bilen meni otursun mudaq şıp kıp gelip. Ben çü dep degenden çıkıp şekirip çıkdy galaba ki. Onda şekirmeň. Yeni şu ayalınız, yoldaşınız, yoldaşınız, ayalınız buldu cuma.
1: Azraklı bir köngülsüzlük hop kalsa ama aldı dike ma 7-8 yıl, 10 yılın içindik kıkan işlerini emmin parkızlı unutup eski bu vatıldak, bu kotuldaydı diyendek yıl bıraklı yok etmeyi Ançı münç köngülüne 20 boğan vakitla da burun ki yakşı bir işlerini mıdak kıkan etipergenlerin ançı münç hiyal kılıp cü.
0: İcil inak ötten başı kılıp. Bunda öyle başka bir cilma cuma mesela ilk ma ilk orak kirep bazda hem istemezsem asasen de orak kirep Elik yoldaşınızını basadığan ya ayalınızını da eğitleydiğin anda akışına dışarak kılancı mı?
1: Çokum aşı ayalınız tarafı durun.
0: Ne? Çokum yoldaşınız tarafı mı durun?
1: Er kuğduğun el kuğdaydı deydi cümü.
0: He. Ayalmış erlerin gül... Ya ayal erlerin kökülter orman kılar.
1: He.
0: Bağı bostan tak kılar degen gelip
1: bak. Şu ayal kişinin kül kıladığını mı gül kıladığını mı er dep şunu deptu.
0: Erne er kıgan mı ayal ayal mı ayak erne yer kıgan mı ayal degen gelip bak.
1: He gül kıladığını mı kül kıladığını mı er şuna oğan ki inak ötünla dep. Bizim inak ötüş için tırışı otmuz müşü geplen silay dep bu.
0: Altın dek teğen oğucu. Altın teğen oğucu.
1: Eğik dek erim olsun diyoruz.
0: He. Diyen yapma. Diba. Kotanda mın kalan o oçı.
1: Öyümdü bir yerim.
0: Odan bir yerim olsun diyen yapma. Diba.
1: Ay Allah öynün gülü.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатна Сәнәт радиосының
1: әтігәлік елдеріңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды мүші Ахмер Вайт 10 зауытыны қолап келуатқан ұстымалшылағы минәттарлық білдіріш ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты алайы тәліп қыған.
1: Шынаққан қадырлық достла, оның башқа программымыздың мүші Аптомобіл клубы палетіге Мулигран Аптолары қатнашты. Мулигран Аптоларының ке?
0: Намы құлақтың құлаққы еткен. Pulunuzu tejaydıgan, şu maşınınızı kuysanız, maşınınızı yüz sözdeydıgan, molli girinap dolu.
1: Şem gibi de boğan dikildi, tatlı bilip aş muyum noktası deyip diyivaldık ne? Diyeleyim hemen bu.
0: Diyemediniz ko.
1: Dene hem size.
0: Ya Sertem Kırören Kali Üçügür Khan Suak'ı Şincan'daki en isiltem izdeş yürüyüştük pahaliyetimiz katlaşkan değil mi? Sertem Kırören'deki. Aksudik oranı Seyfu Guangcan'da.
1: Aa, Maral Beşidik oranı ama Tayhı Guangcan'da. Yelkendik oranı neyim dedi?
0: Milenmi?
1: Kaçtı. Şuna ona ama sağlıkçı Mahmutcan sorup ki sual sorsam peki cevap ben onlara kemeydiken keşke taksiye deydiğen deyip oylağın. Keşke
0: taksiye deyip oylağın.
1: Taksiye deyip oylağın. Bunda kitiye versek bay olamaydıken biz.
0: Hey, selametlik miyim? Kündüz dükkaya içi batısız kaç. Dükkanınızda kanda kısam yaşa çalayım he.
1: Toktap da
0: yine azırak inzidin pakay deyip bir kıvatka işgı dektiğinizde bir binin kılıp. Keşke tuttadın 20 dükkan esip koyup çivin korup oltamay.
1: Dükkandım için ama tuttaç edip oltadayı kırgan keşkeller geçiyor şu an.
0: Siz mana kılın karan bizi kaldığınız azırak ışıltığa Mahmutcan. Mesela her kaysı kurus lava karan. Mesela tutta ögünü batkan. Tutta için malım lava karan. Aşlan izdeysiz, mıdak tordun izdeysiz, berip izdeysiz, kürüş izdeysiz.
1: Aşlan.
0: Oy hazır silahı kandakarak tutta lazım bu adımış. Valla keken bolsa mı bana bir tavsiye kısalım. Ben buna ait muhafık bahadı bir besem. Mene men işlep çıkagam tutta alıp köstüsüz.
1: İşlep çıkagam emez yasıgan da.
0: He muşu muşu münesle mesafim şu.
1: Yasıgan tutta ala
0: dağı. Bu mıgan tarafları olsa vay köstü pesli mehlim deyip mıdak nim kılıp. Ojna kılıp işte kıyadın bir 5-6, 7-8, 9, 10'lı tepasınız aldıraşıp gitip bu. Radyo anlığı deyip vaktiniz mi çıkmaydı? Keşke tok çöt çok yoltuk şey. Doğru mu ya?
1: Doğru ha.
0: Zihninizin bir işi kıkartın. Oy tutta setim tutapa mısınız? Kanda oldu. Hazırken öy besip tutta çivatsa.
1: Çalmışsın bu şurcanda ki iskoyda kalan batursa her bir öyle birden tutadım da.
0: Doğru mu ya?
1: Doğru ha, o diginiz mi doğru hem de. Özen kıvatkan kesip ki muhabbet be. Şunun için triş de, şuna dep doğru.
0: Şundan kaçıncı kişinin mi? Biz o gepni kılalım bile işini ağzı kılıyoruz hem de gepnici karak kılıyoruz deken paydalın iş kımbeti bağ dep karşısınız açta kılıyoruz. Tutta satmak asancı mı? Bence.
1: İğızlı demek asan hem de bazı bir geplerini çö.
0: Ha şu. Aldı bile pazarı içip pazar köndürüp bunda kılıp başı. Hoşta kılın ha?
1: Kanka özünüzden emeli ehvalığı bir karan hem de keşte taksiye demek mi o asan emez.
0: Oy kündüz duka içip keçi içip onda kılın kısa karan. Taz kalmaşmaydı o. Şunda mı?
1: Şunda oldu keşte keçi de bup kessiniz memde masalametlik mi miyim? Bez de hem de şunda tırışıp keç kündüz özümüzle urup 10 bin koy pul tepip 20 bin koy doktor hanı kajvetilgan bezmişin aşlam.

0: بولۇپ قالىدىكەن. شۇڭا سالامەتلىككىمۇ بەك دىققەت قىلىڭلار.
1: سالامەتلىكنىمۇ
0: ئاسراپ، دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈپ، تاماقنى ۋاقتىدا يەپ، بالدۇرراق مۇنداق بىر دىققەت قىلىپ سالامەتلىككە تىڭشاپ ئۆزەڭلەندۇ.
1: سىزگە خوشالىدىغان بىر گەپنى نېمە قىلايمۇ؟ مەن بەك خوش.
0: قانداق قانداق دەيسىز؟
1: نەچچە مىليون پۇلغا ئادەمنىڭ پۇلى يەتمەيۋېتىپتۇ ھازىر. خوش خەۋەر بىكە. ئادىلجان
0: خوش خەۋەر ئىكەنغۇ بۇ.
1: ھە روشەگۈلنىڭ خوش كەتكىنى. Adılca.
0: Yağmur
1: yokken go.
0: Yok yağmur yok.
1: Hava bugün hava bulut kılıp kiyin içildi. O temperatura 21'de 29 Celsius'a biraz çıkacak. Evet hava uçuk. Temperatura 22'de 32 Celsius'a biraz çıkacak. Ögüllükke hava uçuk kılıp kiyin bulutunda temperatura 23'den 34 Celsius'a biraz çıkacak.
0: Skiti diken go ha ögüllüklerken yan vakitte.
1: Şu.
0: Şunu olam abdü salam candaydı o çınbayı cuganda sinyen şişağını ki oldu ki yollar şunun da arabanı da püçür verip durak mesiz geç mi? Kaşkaydan tokuzakka katayım mangalı boğmadı neyim boğandı da da iki
1: o. Kallanızı yumudok Mahmut Can siz taraf tutturup bana tehlil kısımda depedok. Oldu ulan bir işini kamlaştırıp kullanmayı anı kıpakayım mı anı kıpakayım mı dep. Oy kuvatka işinizin tokta mu işini kandak kalmaştırma dep oyulunu Mahmut Can bu. Oy katık yakılığa kokmayın Mahmut Can. Mahmut dep yakılığa amdak.
0: Mahmutcan ben neymiş ki? Mahmut deyip yakılma ben o...
1: Karan ama bu...
0: Üydükilerim bunda alkayım deyip durup yakılamayım ben. Bunda alkayım can, silik, özürü deyip durup yakılmayım ben.
1: Oy aç karan ama...
0: Başkılar, her gün de yakılamayım ben.
1: Neçildim dutat etmeyelim bir kıl geç avatkan diye. Bu vakit güllenmeyi... Şunda mı ya?
0: Ya bunda digilim bulmayı dem değil ki... Sımo... Bizim kımağa Mahmutcan'a hazır hiç güllenmeyi neymiş kıldın deyip...
1: Andan oylusunuz karan bir yağaç bilen bir tarlı var onun da başka nesi yok. Aşında aç... Şunda mı ya? Aşını mı satanmay? Rus, ula diken bile ma merdan doktor geldi o.
0: Nimdeydi yaman ciddiyleşiyor otme demdi. Bugün ma o
1: nimdeyken geldi.
0: İlmi makal da bien, ilmi makal ne kuydan bir iş bak ya da bien kapogan ne kimiz bir yakılmız deydi. Yani yoşalak ne pitte demdi.
1: Biz bir katını su al sonra baksak optik yani. Tiriktir uyuştun geldi ciddiyim şimdi su al sonra.
0: Kanda sonrayız. Ay yürek kan tumur Keserlikler boyunca hem de yancı hoşanlıkla pütlerdi.
1: Vay o bile daha onun hepsini bildi de onu da sormayın mısın? Yani?
0: 9. aydan başlayıp ma o neyimi boşlukta, doktorlukta okuş için tayarlı kıvat odu Merdan inimiz. Cilinda.
1: Yakşı okuyan şıkılık.
0: Neyimi sorayısız? Derek kanda kuru çüşkesin, kanda akılımız, kanda oğutlayımız diyen dek suallarını sormasın.
1: Şıkılık yüz bilmeydi kanda eslerinde oylap tepep sorayım. Muşum için bilmeydi o da.
0: Çağrıçılık ait, bağvençilik ait suallarını sorsanız hem de belki bilmeyi kılışı mümkün ha. Dekin mi şu yürek mi kan tomuru münasebetlik.
1: Sonra sorap yemeyim ben o.
0: Ey neymiş ki ikizden korkudu adem de neymi kembos mu şuna bukkaladı depçi.
1: Cevap bes hata depi durup hep dana. Dağınlık döndü mü koş yolun işte yollar ravan ke dike yaptın özal evet. Özal sizgim rahmet cimo rahmet.
0: Rahmet rahmet. Bana ben Mucib Hazırı Saykent'te de Mahmutcan silen çemberek çıkıp koydum. Yani başkalağı tavsiye akıvatı mendeydi. Mahmutcan tünüğünden yakışanın da tavsiye akıvatı da cümle. Mucib Hazırı deyken Mahmutcan temkin. Temkin ke, temkin. İsminden kendine temkin bak ya demek için.
1: Şu. Mavo tokuzak yollarda nimandak maçallar köpü gün de. Royal muçur yolu yaptı. Mavo uçurlar belki yıkılık etti hazır. Ne kılın ise?
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çayına koyup kayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Kadirlik anlı ustası anlavatkın anla 174 katnaz senet radyosunun.
0: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы?
1: Аңын ұстандың көпшірі қарайлыма елі ұстырылырым бәк еғілік әтті.
0: Әй, рахмет, рахмет. Махмутча ажайып, өлчемлік системілі қалдыма дұстай чәмбірге чүкіріп қойыпты жүмі? Мұжи базырды ке, Махмутчан. Рахмет сізге.
1: Әрсіз өй, сусыз чөл. Әрсіз өй, сусыз чөл дейді. Жудың әтрапы елі бәк раван ке, деге өпшірі Abdurrahman Cavatıttı.
0: Bugün tokuzak yollarda nimançolar, maşınlar köp dep royal şuna bir uçurlarını yollaptı o rahmet sizge.
1: Ayşem Gülmalim iş kılıp sayahatını başlayıp etipti. Yakışıp diye. Yakış sayahat kılamış ki onlik sayahat kılın. O atının yine var mı? At minin var mı acıma yine?
0: Eras at min gene bek dikkat kılınlar acıma ama atını uzanlarının emri ahvalı karta andın min geysle.
1: Eğer çokun minime edilsen korkmayın minala.
0: Yaq, əm də minişik doğru kəsimiyyəlik köndəgən, birəylə yitləb mağınıqa atla bağlı, əm də aşın minisi bulam ki.
1: Əm də bu köndəmiqə atqı çıxıya dəb, onu çıxırıb qoymaydı o birisi.
0: Yaşına çıxıb olunqa lan, bu düş mümkün oşur can. Мүмкинлыкларды назардан сактыкка бетишке болмайды ондай жайлакларга чыккан
1: вакытта. Кендемиге атлагы чыкалап кеп калса болду, у ат миниш уткандын бир чавандаз у. Уну чыкмакмы тес уткызыкмы?
0: Yöcüngey'den çıkıp Cücaven geldim, bunu yollar şunun da ravan kendiydi İmamcan'dan uçuyor. Rahmet sizler. Şarkı işkinci aylama meşk basını, Mücüven geldim yollar ravan deydi. Erkin efendim. Mavu,
1: Abdurrahmancan bir mavu, kan lazım ki bir sigede bir yolu. Tepsili uçurunu yollarına hazırlan mı ilan kıpır eylemiz?
0: Kıyada oranı aşının bir ilanıcı mı?
1: Hazırlam
0: çı. Durumçudu mu, başka yerde mi aşını yınıktan ha?
1: Ay uçurunu bilivelip lan yazımı çekildi. Evet, hazırlam telefon numarını hemizin koşup evetsiniz. Biz bir ilan kıpır eyle.
0: Xiaomi mi hazır şunda bir iyiz geldi duru gelip resim tatip eve atıp duru kaya hak etti bu.
1: Bu gulcuken bu.
0: Gulcuma bu. Siz ma bir derya. Geldiniz mi?
1: Ma derya ne gördünüz mü?
0: Derya usul gulcumaydı bu. Gulcuma bu.
1: Öyleki ma yeşilçilik, ma yelinin umum ehvali.
0: Kurulu mu derya bek çıkken bu Xiaomi avazı geldi. Maya da kargan olsun. Gulcu bu.
1: Gulcu
3: bu. Harcitaksın işi amir zorlarda doyum kerem beğenmişsin. Harcitaksın. Cüncet, hali bota. Hep öyle mi?
0: Arzuyu takanla deptiken tok aldı da yüzge çıkıp ölüp şunu depte. Şunu teşebbüs.
1: Ama katnaşta telefonun avazını yokurkıp duyun görüp bizim o telefonla yakış görüşümüzü dahil kıl demek ki.
0: Xiaomi ne bu?
1: Bolca.
0: Bolcu mu?
1: Bolcu kolcu.
0: Bolcu ki?
1: Bolcu o.
0: Yaman bilsin ki ne? Kolcunu kim daha karaplı bir apaç yıraktı işte bir bina karap mı kolculuğu ne?
1: Başarak yakındak yakınlığı cuma mı yapayım?
0: Kanda kutmanlak bilsin siz?
1: Bilme ben.
0: Aşk kalılarını görüyorsunuz mu? Kulculuk, kulcunun kalıları bu dep bunda bilelim siz mi?
1: Bilme.
0: Ha.
1: Bilme bilme.
0: Adamlarını görüyorsunuz mu? Bilsiz karapla he?
1: Bilme.
0: Kulcunun kendep he?
1: Bilme. Üçüncü görürken bu şu işkin doktor hanım manga yolun işte eğer tosluş bağı diye avuçunu adıl can evetip de. Adıl da sanın kaldı bek tosluk gitip de diye avuçunu muzeffer evetip de.
0: Ama Mutallip Çanday'da Kaşkay şehrinin yeni şehrin ailesiyle mağdığan çoğun otur oğuk yol vilayetlik işkinci otur mektep kayırıldığan kızıl çırak tuturgulu 50 minut buldu. Emşehrin mangılı bomba atıdı vaktince ama işgı keçkip kaldık. En yaksıma yolunu tallamayı durunla başka dostla de uçur yollap da cümü.
1: Koylu yollar koşulun işte yollar avan ki diga uçur ne ilham can evet.
0: Rehim canının aksını ki ma banki kayız kıp ağa maşınsından dekuansı toluk tükep tutunu gün. Maşının çoğun deptirimi kepti. Yani 5 olarak materyal birlik eptiken kalan işler ne yakalımız hem de ne yıkıtımız hem de bu işler ne?
1: Çoğun sağa verip kılsız.
0: Çözünüz turuşluk çoğun sağa bardağın kepti
1: he? He. Aa kegen bozuyor banka var isken siz ke banka. Oy bir baskış kemdi bu kapta. Banka var siz.
0: Ama banka verip ayetin ispatını ile.
1: Ya anda çoğun sağa var siz.
0: Andın ha.
1: Andın var siz.
0: Şuna ola ne bileceğim bir yaylaklar dikemdi bu. Kays yaylaklarken onu.
1: Gulcunun yaylakları.
0: Vay bu siz yaylak olsun bu gulca. İmbir diyeyim olsun bu gulca. Değilsiz o ne buldunuz bu? Hem de gulcu değil görünüp gözünüzge.
1: Ya bu gulcunun yaylak tosa bu.
0: Kim babam gel kıptı. Gulcunun gepini kıptı olsanız gördünüz mü? Kulakları kızgın okşaydı. Kulakları dedim, tuyakları demedim cümle.
4: Ne aziz gitmeye gelmişsin babam ha. Karap mı bize daha?
1: Karap mı bize daha zor?
0: Nimiyet mi geldi dedi?
1: Karapla mı bildi o depreşte
0: de? Benim dedi, benim balamın
1: niye... Ya Adılcan deyip kaptım, uşurcan balam mı ya bu adaydı onda?
0: Uşurcan, Adılcan bek bilenmeydi, uşurcan bek bilivalıdı. Bulcan.
1: Ay aman bir gün beşim çıksızcı mısınız mı?
0: Bulcan nakşanlam siz.
1: Şamin avazı tutun anı.
3: Bulcan derya buyu. Kımdan büyücü olarak rayını. Şimdi hayatım tatlılar hayatım. Aldığınız sağ aktaş çokkısı yemek şu.
1: Aktaş çokkısı.
3: Bizler yer durusu çapçalmayı.
1: İli de. İli derya boyları. Vay ili derya boyları dedim ben.
0: Şunu onun çapçal nayısı idem de.
1: Örkey. Aktaş tağ dedi o.
0: Ya hazır üzdür otkan yerine neyim dedi.
1: Ey Gulcu şehir, Derya boyunun 37. kavette çapçal naisi değil siz olsun.
0: Çapçal mı giyip onu kıldı o?
1: Kımı diye çapçal ne?
0: Kılmadı mı? Ben nereden anlayıp kaldım hemse?
1: O anlaysa siz de Nurgun avazdan anlayalım. Adem anlaştın ki anlayamayırken yerini anlayalım. Anlayalım.
0: O 3. kavette turgandı mesela, bu şun akşılarını anlısa.
1: Ha,
0: bo'ldi ham ishinchlik ansoq bo'ldi.
1: Ey, banka olamsin bo'ldiki, adaptor kasilchi, qazman. Ya o'xshamaydi, ba'zilar banka bir berib yetib bordiganlar, va.
0: Ba'zilar faqat ishay bo'lmaydigan mushlar oldi ekan
1: shunda. Mening tugab bankaga borsam, bankadagilar ishim chiqirib bermadi, chig'on sog'ilib bordim deb. Ba'zilarningki bevosita ishlab chig'on sog'ilgan, ba'zilarningki bankaga bir berib yetib, isbotni elib olib bordigan ish bor.
0: Chunki yoki qarz olgan o'rin o'xshamaydi ekan. Ba'zilar shirkatdan qarz oldi ekan, ba'zilar bankadan qarz oldi ekan degandek-chu. Shunga endi bu shu shuna bo'lar ekan bu ishlar.
1: Undoq gap.
0: Xiaomi.
3: Men turvatqaya o'lishar ketadi. Daryoning oyiga o'tkazib idirni qattiqchi qaptal qaraydi, qaynoq yuzlar
0: jalb. Yaqtdimi, chapchal debdimi?
3: Ashaqratlar. Kimin
0: kimələ deyil. Mən onda bir adamın demək çoğunu anlap aldım biləyləyidən bolsam, həm də mən.
1: Siz xeyl anlayırsınızmı? Mən sizin üçün anlayamaydıq avazlarım anlayalam dikən deyib oylayım. Moji, bugün Moji'nin bazırı qızıydı, hazır bazağa təşviqat qımaqdım qaranlar. Köpürək oquqıç qıbıl qılışımıqa mədət vəgə istilədib. Nəyim oquqıç qıbıl
0: qılışımıqa? Məhmudcan, şopurluq məktəbdir,
1: cəhəl yəngə, Məhmudcan,
0: şopurluq məktəb.
1: Gipinizdə turun, cümə əmsə? Gipinizdə turun. Gipinizdə turun. Yaxşı.
0: Saybaq şopurluq məktəbdir ki, yaxşı ögütmən deyidik o.
1: Ya, yaxşı ögütmən
0: deyidik. Həm də mə ali məktəb imtihanı verib buldu nurgun balla. Pravaldığan balla bir qədər köp buludu tətilləmiş məzgildə. Pravaq tizimtib oxuyduğan balla bir qədər köp buludu çü. Şuna həm də bazaq verib oxuyucu qəbul qılmı deyidik o.
1: Aşda dedi.
0: Şuna dedi,
1: hə? Həm də deməkçi oğlumuz nə modsanlar, avo. Elqim avo. Gipinizdə turun deməkçi. Qandaq deyə vaxtı da
0: məcə. Düşəndimi? Düşəndim. Şəndimə. Gepi turdu?
1: Turdu, ə?
0: Məhmudca, manda qarma qıl, yaman gepi turdu qandək, şunda qılqı. Aşında, aşına bəlkə.
1: Səyfa.
5: Qalqı köyünün üstüde yüzünü də qalqı yerdə bıraqlı oldu, toqaq patlı şüzərdim. Mən o tərəfdə, toqaqda. Ölkəmə yüzünü gedim, törük çıxıb qalqdan uçurqan, mən eğlumun eğlumun eğlumun
1: Oldu.
0: Ey maldır işte efendim, manda uçur yollap dugu men tuk may aralaş cili maşın seydeymen deydu. Maşından ağıl 3 yıl boldi. Radyo çıkma atıdı. Karsam ekim miktarı tügüdi, toru tügüdi digende hatlar çıkıp aldı. Bu maşınlağı torunu nereden kaçlayımız, nereye gibi pul tutulayımız, bildik Allah'a bu step yürenler deydu siz bu kamsız.
1: Aç, Abdülmabud işli tuş kolan mısın karsınız, numar ba. Aç numarı telefon kılıp, aç bir test tükün deyince. Kaçlaydı, ekimini. Mesela mançillik, ekim, mançillik, dağımlık bizim Abdülmabud. Mening avtomobilim programmamizda o'qiymiz go'. Masalan, bu avtomobilga manchilni qaqsiz iqim soqildi, manchiji iqim soqildi deb. Deydi-ku shuni o'xshash. Aytaq, qashu. Tetes dukonlar bilan aloqalasangiz bo'ldi. Yoki bo'lmasa, hozirroq vaqtingiz yetsa, avtomobil ishlatish qo'llanmasini o'qisangiz. Ash mazmunlar bor. Ash iqim miqdori tugisa, kim bilan aloqa qilishdi, qaysi nomorga telefon qildi, yoki bo'lmasa tor orqali qanday mashg'ulot qildi degan mazmunlar bor. Ham avtomobil ishlatish qo'llanmasini o'qiydiganlar asosan yo'q deyarlik ham. Bunda desek, nə adı ondaq deyib turub aldıqanlar mı
0: bax? Dikin əməliyyat şu.
1: Siz oxbaqdınız mı? Yox, mən mi oxbaqmı deyəm? Ba, məmiz maşından aldı da lıqımda qımçanın çadığa yatıq.
0: Onu oxumayım, cıxım, bunu aldıq ki biz. Xəl
1: işləm. Özünüz bilimlik çağlayırsınız, dağın siz.
3: Üstəb gəl. Az ügetməgəm, mən uçuracağım balamğa deyilə. Az ügetməgəm, xarablan bulaq alıq
0: deyilə. Hə, kümüman ügetməgən onu.
3: İnanın Mısır'dan sanım Reşen görmüş aklınıza güldüm güzel dostum yol kavri. Eğenimiz ittifak görüntüsünü astı. Ama şu anda bazı kısırak çeşit asırak yeteralarını. Çıktı yerine sıralar.
1: Makul.
0: Makul. Ben Nurcu Ulu'nun hona uçurun yet gözgen mi tanız?
1: Ya.
0: Kazıven çırakta. Bir maşın Wills Pimingen bireyle üzere sürkülüp gitip de. Şu Prustam'la dikkat kılaylı Wills Pimingen yaşlı çoğunluğumu piyadıyla yoldan üstse.
1: Dikkat
0: olsa. Sen işlerin aldığın ağıl bulat diye ameliyette de bir uçurulan yollaptı.
1: Dostluk canım yolu ya. Şavuşumur karap mağa yolun işte maşallah köpürek azırak dostluk bade edilir işte.
0: Benim maşında maşında yıllık yıkım seti olma deydik ama doğru taksi Yusufcan.
1: Ya yıllık yıkım seti oldu. Doğru seti oldu.
3: Uşucan demek bu onunza aptım bulduk ki yıllık yine doğru yıkım seti yok. Hadi uşucan mı seçim? Bana işte vakti de uşucan mısın içim bunda?
1: Uşurcan desim. Yok, o ayrım gap o. O ayrım gap cuma, o avtomobilin ki kontrol sistemisi, o avtomobilin yüzü ile ne kıldı, avazda kontrol sistemisi. O başka o. Mesela Torek'in muhtarı da ötüye yapıqası mı, avtomobil elektrolik kontrol kıldığına nesle. Mesela ikim kiti dığa nesle mesela. Mesela avtomobilin iPad ekranı mesela. Erkıl nakşanlaydığın sistemi lan deyimiz. Kino gördüğün sistemi lan deyimiz. кино көрүлгүн болдуго. Кино көрдүган система, радио аңлайдыган система, телевизор улайдыган система дегендек нургун тор кетидиган бир системаларды түшүрүп, аштан машыгылат кылабыз го, сыйрып аяктан маяк эле кино коюп эле.

0: Şununqa tor kitidi o, iqim miqdarı kitidi. Hem şu iqim miqdarı tügüye vaqtıda, onu kar tötes tukalları bile alakalı işe, a tor seti valdan gep, buna tor arqılıq mı seti vaqılı buludu o tordan. Şuna optimobil işe çıkı kullanmışsın kürün dengen. Hem bu digenimiz toru da iqim miqdarı tügüye kitip kip kasa, optimobil no mesen, ma tiyan çoğanı açı, ma derizin çüşe, devli avazlı kontrol kılgan sistemeler var o.
1: Onun təsir olmaz.
0: Ya onun təsir olmaydı. O yeni normal işler verdi. Fakat şu kino gördüğün, nakşı anlaydıgan, ay sistemlağa, tork etdiğin sistemlağa.
1: Ma radio anlaydıgan degendek çö.
0: O kontrol sistemi
1: təsir olmaydı. Ma yüzükcan siz kanda şekilde siti olsız ma? Üç yıllık yıkımda bırakın siti olmayan deydiniz.
0: Oxşumaydı ama şimdi bulan maşinin oxşumağızın sebebini oxşumaydı.
1: Şu an şu an duruş kullanmışsa karab siti olası bulduk kendi.
0: A torbet adresleri var. Şöyle kırıplam ya telefon arkalık, app arkalık. Maşinin ki uçurba kırgızdan çöz. Şunu kırgızdan siti olası bulduk.
1: Makul, makul. Anda ma bir anlıkçımız sorap diken, pravamda kançı numuru tatlıgın ne, kanda alıgın ben kanda bilemem de. Alımcan soraptı.
0: Ey alımcan.
1: Şu körün gini.
0: Ey alımcan.
1: Körünüp durgun ne, tartkan numur mu, ya ki pravda kıp kalan numur mu? Aşın ben pekat bilemedim de.
0: Resim tat, evet ama biz bir tepreyiz. Bazılarının ki aşta tanışı ve belki tartılgan numurun çıkırı vakalla bak ya.
1: Bazılarının aşta kıp kalan numur köründü ki. Şu an aşını bir
0: tat. Bazılar pravlarda nöl deplik köründü. Şu numurum kanmap da.
1: Normal depçü.
0: Normal degen gep o. İşkanda numur tatılmedi degen depik köründü onu. Siz aşın resim tat, evet ama. Anı biz depireyli. Guanghui köründü ki arkayısı çüşüye kızları yaşında ravan kendi gep uçurunu muzeffere vatip de.
1: Rahmet sizge. Mahmutcan mı? Bu şey imtihan bəgən, minin məktubumda şopurluqda okuğan, şopurluqda pütləgən ballağa mən əmmisi gəş bir yüz yətdə tötün, qatıq təvsiyə qovatı mən. Faliyyətlərimiz ba, dəb ma o şopurluq məktəbdə.
0: Rəhmət siz gəcəm o.
1: Rəhmət siz gəcəm o.
0: İşlərinlə yaxşı olsun, rəhmət.
1: Yaxşı bulsun işlərinlə.
0: Cəla.
2: Vay, bu şeydan kızı rəhmət, rəhmət. 27 maşıydı, ötüb tıxım, Olmayınız biz. Şunu çoğunluğunu ki toğutmayı ügen. Ben taşı tutup oldum demeyi yeni toğutmayı ömrün onun ağırlığı.
0: Peki Yohan gel katlasın.
2: Ügen diye rast getirdim ben bunu işlerim ağır getirdim.
0: Ha o bak Yohan bu kette o gepem de o kişinin ağaçını. Şunda mı ya?
1: Ya baktı Ceylan bayım hem de ömrü de bireye ama hep de bireye şuna Yohan geplerini kıp koysun.
0: Ya küçük kişi Yohan geplerini kıp koydu hemen de kıp.
1: Şuna oğlan ama o taksinin ki suğurtını Fınçı yıkılıp buna bülüp, ayıgı bülüp, tölügül bulamdı deydi. Da bulmaydı gaya, bulamda, bulmaydı çokum.
0: Suğurtunun ki işte...
1: Fınçı fukan kıl bulamda.
0: Fınçı fukan kıl bulmaydı o ne. Bırak da öyleyseniz. Bırak da öyleyseniz, bir yıllıkını bırak aldığın ima.
1: Dadi opo körükten ötkendikken ayrı durumu yıkın kilaydıgen yerde maşallah sel köp süret asla digen uçurunu. Ulamcan eve atıp tocuma rahmetsizge.
0: Ma derya mı jintayın çıraylık derya ken bu. Şimdi bunda karsak bu.
1: Konas mı?
0: Konas ki. Qanas ke?
1: Qanas. Qanas güldə qız qıldıq qamdı
0: mən. Qanas. Ha? Məş qanaslı bamış taqı. Ma yerimə kəkçə yap yeşil üstə qop qarımda taqır çö. Aşda.
1: Üstə taqır. Sən yılıq çoxsu çaşqamığan başqa oxşam.
0: Ha, aşda.
1: Təyni azraq çaşpaylıq.
0: Mən tunca qədim görüb. Oy deyə baş. Verib köçətlənə tikib atkim kəkətkən üstə çö.
1: Şunun nə bir tonuş başladı görün atdı. Bu indi mənə.
0: Bu qarsanız da məsə tamamdı mənə. Qarağa. Bu qanaslı ba bundaq. Otaq. Miyale bek kuyuk karama orman çö. Üstü takırla.
1: Başında ki ne? Çok kusudul yok ki.
0: Şu.
1: Ma kulakların keyni, keyni tereplerde şu patamdır.
0: Bu da uyaygı orman ösen misin mi? Bir yeşil o çöp olsun mu? Ünmem de o.
1: Üstü el karlık mı ya? Belki neymiş bunu da olmağa boğandı?
0: Humudum ben.
1: Şuna işte. Tayin yok neslen, karap, tehlik, oturaylı.
0: Tayin yok nesli mi? Kanas tayin yok mu? Siz tayin yok dediniz mi? Yokan tam. Müşünçü ola yoka heybet takının tayını yok siz müşünçü tahlı kıdek iş mavı.
1: Mıyım mıyım meslek ileyli. Suğurtun bölüp tölügülü bombaydı deydi.
0: Bombaydı.
1: Sölüp bölüp tölügülü bombaydı ki ne?
0: Bölüp tölügülü bombaydı öyle ki bırak tölügülü de kaytır vakıl oldu cüme aman.
1: Mesela Cufu Bağ'dan tölep durup Cufu Bağ'ın ikine andın fınçı yıkılıp kaytırsı buldu deydi Abdurrahman Can. Peki manda işlani kımsanla olamdı ki untuk olsun ki o Cufu Bağ'dan uyardın bir yerden şeyin kaladın tölü vakan pulunu cü.
0: Azırak ele anlaydı aşıvatı.
1: Dans anlayılı.
0: Azırak ele anlayılı anlamışlar.
3: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi sıyrılandıran köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlık yan, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralı turalgu rayonu makallaştı. Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısının öy sətiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yoxal öyjay çəklik şirkətinin yeni öyünü aldan sətiş icazət nömrə 202 465 0102 001.

0: 125.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
2: Toğnatkudun əmdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, dada, əmdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz. Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
0: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
0: Ha?
2: Memo bay berket unu işletip pişirgan pişiriklerini ağantayım. Neyin hızdım alay?
0: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Un zavodun aldıdık yollaş onun da ravan diye uçurun tapşırıp aldık. Şuma şinfu mu ma dostlar çemberi çıkırıp koyup dike ma güllen evet dike açlanı bizge hazır evet dike rahmet. Şinfu bəxtlik bulun. Yok durmuş siz diken de kulu dike şu bir adam hizmet korulaşsa. Demek aşı soğurdu tapşarsa meylen tan bəhrəman boğul buldu diken de bir işken şu. Cefan Beylu asasar avan kendine uçurunu rişte evetipti ha. Rahmet. Hazır hava ısıp Allah süzgül baradığan babaldı. Tünü gün köğüz iş bir yüzbədi. 11 yaş kırken balıkken balığa bulsa, atanla bulsa balığa muşca etdi ki. Terbiyen bir küçü etken bulsa deyip erken hazır uçur yollap tıkıran. Muş doğruluk deplu vatımız, deplu vatımız. Karvayma hazır. Resim evet tıptı o.
1: Niye sertem kırı rengi niye rümengi mamam da? Kalıs kapak kaçta durdu.
0: Ya kay, kavap yiyendek duymamdı.
1: Ne?
0: Tekim o kapkar olup.
1: Sohçıray bir kız.
0: Öyden çık et git uzun bulup sen oruklak aldınız mı Karabay? Sen bu yıllar çıkıp da o.
1: Hoştak gene.

0: Sinó lan bu Oman Gülhanı men tönögün keşişten çüp de ma arda çao çijan yerge keyçe 21'nin aptımı bulgı çıkan maşın bir tal seykoram çüp kaptı. Korunun
1: Seykoram.
0: içi de koymayı battı unutup kaptı mı deydi.
1: Aptuzdu onu kaptı mı?
0: Bu koymayını koru kaçlar ne yap mangan boğu ittiğe Oman
1: Tomane.
0: Gülhanı
1: Aynen.
0: Sinó lan ama aşu aptı bostu çokum aptı bostu baş aptı bostu ki ana akırkı bir iki gibi bir sürüştür baksanız optik esli ya.
1: Kara pekan dolar taşıvet pul geldi bosam de. Şuna mı ya?
0: Şuna
1: Koymay.
0: oldu da koymayı sel
1: Koptu.
0: turgan dikin.
1: Sel azaknim kulduğandım hem de. Bopte.
0: Hazır diken koymayınım çünkü kanda purmaydı kan kıp köydürdü kan buket diyeceğim hanım kızlar şunun da
1: Olmalarını benimle
0: teknikini
1: saldıken ko.
0: olma limonlarını selip aşında köydürüp aş köpüklerini ilip bir kuru koymayını sudu kaynatıp aşında köydürdü kan bulsanız.
1: Onda koymayın o fayızını koymak silah
0: Ben
1: usta.
0: bek usta hazır aşındaylık o. Bak şimdi çırayı da köydürüydü.
1: Koymayın ama.
0: Hı?
1: Özgür etmişsiniz hem sen ona. Koymay diye
0: Şunda temlik olup da
1: koymay
0: karşındayız.
1: kurap. Bu dağın kumam
0: Ay
1: da
0: mine
1: dursun.
0: puraklarım yok abi diye. Şunda yeşillik kat
1: Çaplı
0: top
1: bir kum da
0: kalıdı.
1: tamam da koymay diye.
0: Uya bir adam onda kıl görünüp de ha?
1: Kel görünmeyi değil. Onca olam emez o. Kıl görünüp de ben de onun kuyruğunu kesip çapsam bunu suyu etken korku. Cevla uçuran olsun.
2: Sizden kızının koğuşu koymayını çokum taş yapmıyor. Aşı bu sürü tırp basın ya. Gucu bu sürü tırp
0: Hmm.
2: durandı. Aşı o baş dikti ya. Akı dikti basın. Çokum bağlı.
1: Makul buldu.
0: Çavuşumur taraflam yollar avan kendi ya uçurun erişte ve atıp rahmetsiz gel. Kaşkaya'nın yol haberi. Kaşkaya şehir içi kuruluş yolu tokumçuluk aylıkla korusuna yeni caylaşkan şikin doktor khan aldık yol üstü 24 saat maşın toktu aldık Allah'a ba. Şunu oğlan ama doktor khanı kırışık sal kolaysızlık hep kevat Muşun bir inkas kıp koysanla bu ptik edeydi cümü.
1: Ma
0: Makul.
1: Adılcan bir usulun bir ne yapıyordu da ma yakın miktarı tüyüp etkilerek. Çö,
0: Hı.
1: ekranga yakın miktarı tüyüken bolsa dedi o ha. Bek lazım bulmuşsa yakın miktarı sitvan mısın boğu dek. Bek kıymetken. Eğer bana yakın miktarı gerekti de yapıp kalsamış dedi. Ekranınki Voda diye yeri girip arayım açıkı deşedin.
0: Hı.
1: Ondan savunma hakkındayken Gonjon Khan'ı güvence kılıp Çungji ama pul kaçlaş diye
0: Hı.
1: yer kirep ekranın ki değmasını kırgızıp ayak tapşırsı buldu ki açta kısal yakışı buldu dedi he.
0: Ha,
1: Ama
0: on
1: sanki
0: kolay olur
1: yapıldı
0: iken ha.
1: he. Sayılı üçüncü körtünü ötüp şu sayılının ki otursa da işte ayal birisinin kolda bu bak. Şihaba tarafı ötme deyip durdu cuma. Sayılının kesip ötmek için ala. Şu belekke gele bak dikkat kılınla ala ötmeye koymak dek dedi cuma.
0: İyi.
1: Sayılı üçüncü körtünü ötüp şu
0: Hı.
1: sayılının ki otursa da dedi. Üçüncü körtünü
0: Hı.
1: ötken iki lan. Aşağıda bir şık ayal, balı götürüp alan bir ayal ile balı
0: Hı.
1: götürmeyen yeni bir ayal işkisi sayı olduğunu ötmek çıkan. Şu böyle kitap atkan anlayışta belki dikkat etmeyen la. Ötmeye koymaydı ki Allah çok mutlu dikkat ediyordu.
0: Hı.
1: Temsili batıdı o dedi.
0: Kudret.
2: Ya.

0: Sirkakka yoshingizni chaqiringlar, siz olamiz.
1: Yaxshi.
0: Aytib yo'q, bir narsa o'ylab qoldim.
1: Nimani?
0: Mana shu sizning idoraningmi o'ylashib atrofni hammalarni mijoz bo'lgan bilgach bir qaramo chiqirib turibdi. Masalan, Odilja akamni atgalik programma chiqarsa, odam uxlab uyqusi qolmaganda Odilja akamning muhabbat hikoyalarini anglab odam uxlab qoladi. O'shirja akam mayit jalliq taqdim bog'dan gap kuldirib
1: siz meni ashtaq demoqchiman, taqdim bog'dan gap qilgan demoqchiman siz meni?
0: Kechirdim, xali yuqurdalik aytqanlaringizga.
1: Taqdim bog'dan dedi meni.
2: Sizning aytaying yo'q.
1: O'zingiz taqdim bog'dan deyman, men taqdim bog'dan emasman deb qo'yaman. Taqdim bog'dan deyapti-da odamni.
2: Bir yasa uchun taqdim bog'dan gap qildi desin bo'lmaydi odatda, siz
1: meni taqdim bog'dan dedi, qarab turib
2: qudrat. Ha, shuni dedi, qarab turib boshlab davotdi qudrat. Siz o'shangiz bo'lamda?
1: Bo'lmaydi.
2: Ha, bo'lmaydi asli.
1: O'zingiz taqdim bog'dan jiba, men taqdim bog'dan emasman deb qo'yaman. Navbat aksa
0: turib. Yer chetda yo'l qavrayman atgan jim, belo yo'llar ravon keldimu.
1: Ha, ma'qul.
2: Anda ma'u olimjon, ma'u toza qoptimi bilay deydigan olimjon bir uchur yo'llab tikan, ma'u Beijing yo'li har ikkil yo'nishda mashina ko'p, lekin ma'u yo'lni kesib o'tib o'tgan qalayim qanmangdan piyodalar ba ko'p. Diqqat qilmanglar, bolalari bola otalarimizga deb qo'yaylik. Ma bolalarimiz Bollar bolalar atanımızga deb qo'yaylik, o'tidigan yerdan o'tsin, qalayimqa o'tmasin demakchiga cho'nglar.
1: Atanlar cho'nglar deb qo'yinglar, bollarga tarbiyani xil obdan beryapmiz. A cho'nglar tarbiya bermasak bo'lmaydi, hamda yo'lni yutayotganlar cho'nglar deydi.
2: Va Beijingluq rosa shundaq meyotdim, cho'nglar cho, nevrilarini
1: nevrilarini yutlab bilan o'tibdi.
2: Menga bollar bo'lsa, uning ustiga piyodalar o'tishim kerak emaske. O, oyoqqa bir 10 metr mansin. O'tishim kerak bo'lsa, bo'lmasa, ko'rikdan bo'lmay, yo'ldan kesib o'tgan gap.
1: Bollar cho'nglarim bir tarbiya berib qo'yildimi? Ma yo'ldan o'tgan vaqt bexatarlik tarbiyasi bor-ku. Cho'nglarim chuqum deyish kerak kun. Ma yo'ldan o'tgan vaqt dedim, yada, nima qilmas deb-chi? Odaq cho'nglarim chuqum tarbiya berib, cho'nglar bollar tarbiya emas, anglamadim.
2: To'g'ri, ma program boshlanibdi, telefon o'ynash to'g'riliq cho'nglarga tarbiya qilgan, ham program oxirlashganda ma yo'l qatnash to'g'riliq, bexatarlik to'g'riliq tarbiyalar bilan oxirlashtirdiga o'xshaymiz. Ozroq el anglab o'taylar, o'sha.
1: Ma'qul.
3: Tiyan Shan rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tiyan Shan 1-ci nomerlik turalgı rayonuna makallaşdı. Tiyan Shan 1-ci nomerlik turalgısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yoqal Öyjay Çeklik şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomeri 202 465 0102 00125.
2: Dada, yeni situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette. Şinjan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pul hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
2: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şinjan Telegrafını tanlan. Ezan hem köngüldekinek telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sorap becerebilin.
3: Tiyan Shan rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Güldeki Mihman Sarayı Tiyan Shan 1-ci nomerlik turalgı rayonuna makallashdi. Tiyan Shan 1-ci nomerlik turalgısının uy setiş qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şinjan Yoqal Öyjay Çeklik şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomeri 202 465 0102 00125. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
3: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
3: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göre alaysız.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ben.
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı sokatlarla almıştır alaysız.
6: Solution App detali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
3: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
6: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Solution App detali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlik bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
2: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Kadirlik anlayıcılar programımız neye ahırlaştırmayız? Hmm. Programı riyasetçileri Roşengül Bastı'lan.
1: Hoşçakalın kızım.
0: Nöbetçi Muharrir Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Aranızda biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Hey, tınanla tınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anılgınla bambu.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
1: Bana biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
5: Voh, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
4: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
5: Barakat ulurdi shu. Untigisli Barakatnikini akringda quluqimga sindirib yetgan tursangiz.
4: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
5: Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
3: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
5: Şunu bakma Mike, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun önündeki balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işin tırgınımız mengülük trik ve tırt.

0: Güllərini, çaylarını əvət batqan dostlar, mağlağı köptün köp rəhmət eytdimiz. Əmdə yol uçurlarını əvətgən dostlarımız mı bak yana?
1: Yadıqar deydi o hazır. Müşu, Biyancan Bingguan, Xırşın Xayöngi kəlgücə yolla ravankən deydi,
0: Musimlik dostumuz mu Say Pifas tərəflən aydı ravan, Cucan yolu ravan digən uçurunu beribdi.
1: Abdikerem kam deydi hazır. Şimali dostluq yolları, Bayın Qulun yolları, Sifendaşı, Qarbi yolları da maşallah köp, likin tosluq qiliş yox deydi.
0: Yolların la davamlıq ravan bolsun dostlar. Qılmaqçı boğan barlıq işlerinla, xizmət, ügün işlerinla naydı, nəticilik bolsun. Yan davamlıq uçurlar qarsaq, yani uxşaşlam, abay biz dəppəgən şu yol biləklərdə yalan maşallah biraz köp. Məsələn, özmü kisəliklə doktorxansı aldı dirəbdik yol biləkləri, yişi Yanın ətrafıdakı yol bölükləri, Xuanxı yolu Cungi doktorxana ətrafıdakı yol bölükləri, andan Longchuan köçüsü qatarlıq orullarda maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Bosa amevi qatnaşını tallıqan bosanlar rap-ravan bop getirdi də ma yolda.
1: Doğru. Sisi malının aldı ravan kənə?
0: Kəş tərəbdə, kəş tərəbdə maşınlar köp işki başlaydı adətdə sisi malının aldı.
1: Doğru.
0: Yəlki çüş tərəbdə.
1: Ma nəç gün ma Ali Məktəb imtihanı bir boğan ballam şu şançanlıq cıqraq bir qalam ki deyim. Mən sisi mal, vənkı, rüyda digəndək. Meymey digəndək. Şunun qı ma bu başqa anlıqçılar ma talaşmanla ma ballı capatat deyim da bir aylınıb, oynab kəsun.
0: Özünü bir erkin koyu deyip, şundan mı o imtihanın aldıdaki ciddiçilikleri hele bol deyip o ballarını ucu. Yaxşı bir aram bolsun olağa. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, yana davamlı uçurlar qaraylı. Uçurlardan mavo Şixun, Qərbi yolu qoşumçu yoldu mu? Maşınla biraz köp, sürət 20 ətrapı da. Andın, ma xalq yolu ödüşmü görüqnün üstü. Nənmənki qarab manğan yönlüşdə. Maşınlar biraz köprəkken yürüyüş asla, ləkin alaydı, tosulğan əhval yox. Əmdə ma 2-ci doktorxana ətrafıdakı yol bölükləri də hazır. Qatnaş əhvalı xeyləm yaxşı.
1: Yaxşılandı,
0: Yaxşılandı, hazır. Qoş yönlüşdə ravan bovatdudu, deyişki buldu. Şinxuan əllomu hazır. Asas cəhətdən ravallaşdı. Maşınlar biraz köp yürüyüş asla. Ləkin tiyənçi loda yanılan maşınlar biraz köp. Ləkin alaydı, tosulğan əhval yox dostlar. Xatırcan basanlar bulduken, amalba yıqın ətrafdaki maşın toxtuş meydanları toxtub, menib kiranlaçı. Muşu ravallıqdan davamlıq saxlap qalsın bu yol.
1: Doğru. 10-12 muşu tünügün kumandallıq mərkəzi basam, Saybağ rayonluq çoğun ətrafdın Zeynur Əsaqçı dedi, ma o pırağı ügündüğün dostlar cıqıydı ma Ali Məktəb imtihanı berib boğan iki oqoqçıla. Şununğa ma o cəmiyyətki başqa pırağı ügündüğün dostlar bir azraq tuttusa 9-cı aydaki ügənsə ma oqoqçıla əval Asun maşık kayda deydi. Mani bir yetkiz
0: koyaydı. Daşıyogu bağıtça, daşıyogu bağıtça, şunda mı?
1: Pravusun avasun deydi.
0: Pravusun avasun deydi. Tönceli oda dostlarım şu Tavuzcan Kızılcırak'ta koş yönlüşte maşalla biraz köp. Yani Dabazad'ın Tavuzcan Karapman'a yönlü, şundakla karşı yönlüşte maşalla biraz köp.
2: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Kenny AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәплерген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бекерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап әкін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Kenny AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәплерген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бекерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
2: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qolunulğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezden telegraf ticari sağlığı berib sınap əqin.
4: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycu.
5: Toğnatqıdın əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
4: Dodo, dodo, əmdişsən bulamdı.
5: Vay tək soğaq.
4: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayın tip içsimi, yanılı soğukluq çay o.
5: Tallab içidiğiniz, yanıla, pəsil soğukluq çayı. Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklerini ağantayım. Nenin hızdım malay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Farasatın cevherleri mücessemlengen. Uysun kadimi yolunun şimali kiriş eğzi digen belge onunğu çoğunkur tarihi asas beğişliğen. Jungo'nun tarihi medeniyetke ige dağlıq kenti. Jungo'nun ananvi kenti. Jungo'daki az sallıq milletler özgeci kenti bolğan Çoğunkıştay kenti de hazırgıca 40 netçi yağış kurulmalıq imarat saklanıp kalğan bulup, bunun içi de 100 yılgı yıkın tarihi ige yağış öyler az emez. Bu, İli Derya Vadisi'deki mükemmel saklanğan yağış kurulmalıq imaratlar topu hesaplandı. Kenetini sayılı kılganda kişiye çöceklerdeki sırlıq çayğı kilip kalğandak romantik tuyğu berdi.
1: Bunundan başka Buril Toqay nahiyesi, Altay vilayetidiki çarvıcıla yaylaq köçüş yoludaki muhim tügün nokta. Her yili 6. ayda Buril Toqay nahiye bazırdan 100 neç kilometre yıraklıktaki sarbulaq çarvıcılık meydanı da şu çaydaki çarvıcılar koy padalarına heydep, kademi 1000 çakrımlık çarvı yolunu boylap, su, ot çöp mol bulgan, İgistak yazlık çarvıcılık meydanına köçüştek bir meydan çoğun film koyuludu.
0: Güzel Jungo'daki daka kılıç noktaları toplaş, paliti bu yıl 4. ayının 17. günü resmi başlangan bulup, süzük su, yeşil dağının özü bir baylık ideyesini emeliyette körsüdeş, yanılık yaratış bazısı. Ekologiya medeniyeti, medenilikki kuruluşu boyunca ülgü körsüş rayonu, güzel yezi kenet başlamcı rayonu, güzel derya köl, güzel deniz koltuki katarlıq dağlıq marka baylıqıgı tayınıp, körüş sezimi celip kılıç küçüğü ve tarqıtış küçüğü ege bir türküm daka kılıç noktaları oturgu çıkırılıp, ama sürat arqılıq güzel Jungo hikayesini sözleşke iteklindu. Bu daka kılıç noktaları amının ekologiya medenilikini his kılıçtaki muyum közünekke aylanıp, güzel Jungo kuruluşunun neticilerini his kılgılı, belgili, erişkili bulduğan kılıdu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip sken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duxturuldu.
2: Sağlamlık görsetmesi gumani qaraşlarınız tügütüldü.
3: İşki oralaştırış mulazımtıda suallağa cevap berildi.
2: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəleysiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmulları sarxıl.
5: Mukapatlıq Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba?
4: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlıq Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçeleysiz.
3: Şinjan hakkıda izniş Muşiyadan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadan başlanıdı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıqı doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Solution Update'ını çürüp, sarkıl mezmunlardan huzurunun.
0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlara köpdən-köp rəhmət.
1: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növbəçi müharir Patigül Məmməd.

0: Lekin hozir shunaqa. Lekin u mashina yana 5-6 yil, 5-10 yil haydaydigan shub qilib qolsa, uni yana boshqacha o'ylasa bo'ldi. Yani 5 yildan keyin nima bo'ladigini uqmaydi-chu bundaq. Uni bahosini tutib tura olamdi. Masalan, 5-6 yil burun, 10 yil burun bahosini shunday tutib turdiga avtomobil lavati masalan. Hozir qarsak, tutib tura olmaydigan bo'lib qoldi.
1: Chunki hozir avtomobil hozirgi yilqi tanlash.
0: Men bo'lsam qanday sotib olmaydim? Bahosini tutib tura olmaydiganini sotib olaman men bo'lsam. Chunki bahosini tutib turamanmi degan gap asldagi bahosidan deganda shundoqmi domilab tushib ketdi, o'zi yaxshi narsa-da. Bahosini tutib turamanmi shundoq azam bo'lib ketdi degan gap-da u. Nayt muvofiq bahoda qimmat narsani set, ayiq setib olgan bo'ldi. U bahosini tutib turdigan deganning u bahosini tutib turib elib baktovallamaychi. Ko'nglingizda mushu bahosini tutib turaydi, turalaydi deb o'ylaysiz. Lekin qimmat setib olsiz-da. Bahosini tutib turolmaydiganini sotib olsangiz shunda muvofiq baho sotib olasiz.
1: To'g'ri, uni ustiga shunda pokizlari avtomobil ishini bo'lmagan, lekin shunda yaxshi pokizlarini sotib ola olsangiz
0: mumkin. Bo'ldi, nihoyat muvofiq baho.
1: Endi bek marka innovat kuchini bek qo'lish ketiman desangiz, endi shu ashqaroq bo'lib qoladigan ishmi ba?
0: Endi Tursinja xafa bo'lmagan, men ashta o'ldim endi.
1: Tursinja ham shunda degandi?
0: Unda demidi?
1: Dedimdimi?
0: Ой, маркалык обдалларны асанлар баасын тутып турушны ойлсаңлар, ашына асанлар баасын обдан тутып турду деди.
1: Һәм без әмди бер истималчы булу сүптимиз белән әмди ашына гәлгән кысак тамамен булу дәмди.
0: Әмилетте багы баасын тутып турушта яңа бер берсе маркина авыты, уның дике сүпәт, буны мидәймез. Яңа берсе шу райондагы кишләрнең ки яхшы күрүш үчүн. Ә. Мәлим бер автомобильне бәк яхшы көсә, шуның сетилеше яхшы булса, ул баасын тутып турды ке ул.
1: Ашында булу да.
0: Элек баасын тутып турамага автомобилны начар дигәнлек эмасчымы? Ашу баасын тутып турган автомобилләрдем исел, яхшы автомобилләр ва баа тутып турамайдыган. Шу сетилеш яхшы булмаган дике баасын тутып турамайд икәч ау. Дике яхшы нәрсә.
1: Автомобилны шунда яхшы, гаҗәп яхшы.
0: Ашуның кошма автомобил ва яңа бер маркалык. Ау баасын тутып туралайды. Сезнеңке тутып турамайды.
1: Охшаш әмин әс булмса.
0: Әмин әс охшаш. Аштагы гәп дә буна.
1: Lekin shunda yaxshi da, avtomobil hech qanday bir yerda hech qanday bir masala chiqmadi.
0: Sizniki sotib olsa 20 ming qo'y qolgan bilan, on sotib olsa 40 ming qo'y qarang. Men bo'lsam 20 ming qo'y qolgan
1: bilan. Olmay ras. Hech qanday yer, hech qanday bo'lmagan shunda pokis pokirab turgan mashina, faqatlan baho tutib turolmaganlik sabablik.
0: Shu.
1: Hech qanday bir koshil yo'q mashinada. Shunda yaxshi asralgan, shunda joyda, lekin bahosi toza shunda ko'ngildagi ekanmiz. Degandek ham shunday ishlar bo'ladi ekan, shunga endi 100-100li chu, mana bo'ladi deb his deb aytgan bo'lmaydi bir ishlarni.
0: Shu. Мәсәлән, Турсынҗа
2: 26-нчы кейсәптә машина базарда сатылса 55-60 мең тора.
0: 55-60 кичә.
2: 2018-нчы МТ-кызыпты машина базарда сатылса 45-тан 50 мең тора.
0: 45-тан 50 кичә.
2: 2020-нчы Шалкадатта 50-55 мең тора. 2017-нчы Чендә 35-тан машина базарда сатылса 30-35 тора. 2021-нчы Гонти МТ-кызыпты 55-60 мең тора. Şunun 22 8'te majna bazarda pasta 55-60 kadar.
0: Oldu makul.
1: Abdu efendim ne uçuyor akarsa ama karlıgaşık yolları şunda aravan kendipti. Anne yığı kavramı sorabdu, yeni yaptım o bilini silahçı. Yılın akırda as yakşı mı ya ki yeni yılda as yakşı mı? Kaysa vakit asa hem ezan soğatlıkları cikagıl buldu depa sorabdu ki. Yeni avtomobil nemde bezle deydik ama yıl akırda şu avtomobil karhansının ki yıllık vazifi soludu ki setip çıkırdıgan. Şu vazifi boğallık üçün hem de yıl akırda ama bazanı, bahane sel muhabbet kılıp, soğukatlarını köp kılıp, şu yılgı tabi avtomobillerine ait köp setip çıkırdı o şu vakit az yakşı deydikken. Yani bazıları deydikken hem şu yıl asa şu avtomobil şu yılgı tabi yapıp gitti. İkinki yılgı hem de yılın akırı yapıp kalandıkken bir aşık ayolun. Şunu təsir olup kaladı dep aşında deydikken hem de.
0: Şu. Toplu maşınlarına ki bahat, Tesla o değil mi? Bahat turatkını çoğu hazır.
1: Tesla, Lişan. Bekerek
0: turatkını. Sap toplukunda.
1: Sap toplukunda Tesla.
0: Tesla bekerek bahat turatkını o değil mi hazır?
1: Tesla'nın belki düşmekliyken o.
0: İkinci kol düşüdü o. Lekin başka sap toplukta kaptım o bulağı seliştirme vakti da.
1: Çünkü hazır mı ne? Karsanlar hem de
0: Tesla. Markisi karaydı kalacak. Markisi karaydı.
1: Yaşlı asasen hem de istimalçılar topladı ama yaşlıların Теслай дейдиганлар, жакшы көрүдүганлар бай дегендекчү.
0: Сизди карак, сетилиш сел тез оогалыгы үчүн чоң баан абдан тутат.
1: Чоңда аңлап аткандарлар менин автомобилдин программасы.
0: А биз автомобилдин кибини кабат эмес.
1: Программабызды Хотай шаары Каркашуули 55-нчи номерге жайгашкан Баракат ачык май заводу алайды талап кылган.
0: Үрүмчи Шенхуа жанабы жолго жайгашкан Шахсат эгиз баштаган болот турса алайды талапка.
1: Программабыз жана орман кубат алкаларын иштеп чыгарган орман жемиштик чайчы ширкетине алайды талап кылган. Ондон башка
0: Тирик ва тирт тыгылырын базасаган
1: халыкара соот чайчы ширкетине алайды талап кылган.
0: Тосун жатып чыгып каршы
2: келген. Эң актымы сытылганда жылдын акыр сытылган жакшымы жана жыл өткөндөн кийин эң сытылган жакшымы? Yılın ahırsında setil kullanmadan aptımlarını yani faaliyet kılıp, soğuklarını çık kılıp, vezifini toştırmak için yılın ahırda sokum çık çıkırdı da. Şuna yeni aptımlar tutulanacak yılın ahır setil kullanmanın yakışı da böyleyim ben.
0: Yıl ahırı ya.
2: Salam bir manyaklısız yol her birlikte ama o şiket taraf yollam ravan ki bizden tortak şeylerden bir hoşumuz var ki. Biz faydayken tört kutak şiketler. Aşkım ben yüz faydalı kekçe kaykın ağırıp kalıp diken benliz yiyip çıkıp diken ulanmay ahır kegen de vay bizi yapış toz derslerini ütküzü çıktı cümle ütküzü çıktı o cepatı atıp anda fıstırga iş emez ooo
0: he üzalın ançımınç asırap üzalın sel salametli yana abayı dikkat kullanla demek için
1: belki tez yürüp gitip atman bozsanla turup asman duşu atkan kepterlerim ançımınç karap kadınlarla azırak tok tutup demek için sizde
0: salametli dikkat kullanla hem de pul tapımı da başı ooo neçim 10 neç saatle bunda kaydımanla demek için
2: salam bir manyak bir sütü yok her bir iken maşikim kopurgan hatıratıp yollarım maşikim sütü saldırmayın benim atınızdaki alayı tozu kucak var yok ortadan şunu dur git deyse alayla peki o numaraları yeteyim kılır.
0: Сақмасыз.
1: Тесла, киім болса, оқшаш киім кияйлы. Дейдіған.
0: Мен онда бір оғаваллан оқшаш қылып бірінім амаймын жүмін мен.
1: Машина деп тәмді.
0: О, машина осым амаймын болды.
1: Амамсыз ма? Теслам ярашмай сізге оның
0: үсті. О, тонышым аған нәсілім амаймын мен. Роман тәсіз.
2: 174 жол қайырма, көні бәйен чүн қызылшыға Роман кен.
0: И, шына олан бір жіпнем қылам тәмді. Амрах жорос.
2: Ягычыда мау коңган контракт бериштеп киносун алдырган.
1: Макул болду, рахмат.
0: Болду. Мау машинала бакылып кеткен машина жолумуза кам бомбадыр ошенкөл. 2023-нүнкү халанда баке. Халанда.
1: 2021-нин жүрүн дейди го.
0: 2015-нинки мау. Эт мо 25'nin küçüğü mü? 15 tab hata yazıkçısı Model Y iken 15 mi olmuşsa 25.
1: 2025'ninki Tesla Model Y.
0: Model Y iken he?
1: He.
0: Y ya?
1: He.
0: Model Y he. Ama işken. Yani bir anlıkçımızın ki yıl sanını demep siz.
1: Şıçı huy olur şuna Ravanken diye uçurun Abdü Efendim evet yaptı cümü.
0: Abi Bora maşının yıl sanını demep siz anlıkçımız. Bora'nın yıl sanını evet.
1: Andan 2016'ninki Nissan Şalkı Ahren. Otural Sepleminlik 90 manlı mangan. Nabadı sitip kalsam bu aptomobilini kaç pulla aksatsam ola dep.
0: Çaplı gılı
1: evet, bombalı evet, mu? Ya ama aldıdakilerge bahalap olsa andan çaplı gılı buldu. Evet gülü burada hazır.
0: Makul.
1: Aldıdakilerin bir bahalap olsun Tursun Can Usta.
0: Makul makul. Şiçiku yolları diken dep olunuz ya yollar avanken. Andan yine 2018'ninki.
1: Andan mavi havarayını bayi soğurgan biz vakti cevap veremigen. Yanı kaydı evet tuttu ama 3 günlük havarayı karapaksanla dep. Бүгін ауа бұлытлы болып, кейін ечілуді Үрімчі шәрді. Температура 21-29 Цельсия градус қыча. Ауа ұчық. Температура 22-32 Цельсия градус қыча. Мұш айның 11-ші күні ауа ұчық болып, кейін бұлытлынды 23-34 Цельсия градус қыча. Әмді ауа сұватылды қадірлік достама. Автомобиллан тоқтатқан шағда автомобилның ішчік бір қысым нәсілен қоймыған болсаңла. Мәселен, лық су қачыланған бұтылка. Азыр дискілағы
0: жоқ.
1: Мәселен, автомобилнің бір ішкі ауаларын анчы-мүнчі тәңшеп автомобилай деген жағды ұзындың-ұзын контейнерінің астын маңмаңла деген дәке шопыр достар. Яғни қандай нұқтылар бар диққат қылатын ауа ісіп кесі машина еді жарияңды чү.
0: Мұнда болса бағалап ұлт машиналарын алайық.
1: Алайық.
2: Yigirmişninki modul aydatta maşından bazar bazı yaparsa 210-215 mi hatırlamıyorum.
0: 210-215 kişi olduk ya.
2: 2011'ninki Bora aydatta 10 bin kişi hatırlamıyorum.
0: Bora 10 bin kişi hatırlamıyorum olduk ya ama 11'ninki daha çok Bora yaptım o bile. 10 bin kişi dedi.
1: 2015'ninki Tida kızıl renk de Evet, koyuptu.
0: İkinci kol maşını seti bakanda toktam ne kandak tuzuş gerek. Obdan tuzuş gerek.
1: Ya bu ne Tursun Cansu'tan depesin?
0: He, ondan sonra. He.
1: Obdan tuzuş gerek de. Tak bir konkret kakılsız. Tursun Cansu'da ama hazır Halide Hanım sorabdı ki ikinci kol maşını seti bakanda toktam ne kandak tuzuş gerek. Bu mu pek mühim bir mesele çöp. Çünkü bu oturduk ki toktam tazı toluk bombastık sebeplik, andan aptomobil ilim birimden kiyin, aptomobilim ne tapanmadım, aptomobil ne masu kurtun, onobilin namı bu ütküz beğenmedi veya ki anda oldu, mesel görülgenden kiyin aptomobilde. Onu iyi bulma atıdı, dingendek bir münç bir kongsuzlukla buladık yani, şu kıskı iç kılıp dursun can ustam eğer bu kolay bulsa he?
0: Kıskı iç yedi misiniz mi? Kıskı iç yedi misiniz buldu o gibi?
1: Kıskı iç kılıp mı şu?
0: Evet, kıskı iç, oy!
1: Kıskı iç kılıp he, hazır izip, evet.
0: Bunda demek
1: yok. Boşuna kuna gekip atkan çekimde gipimden bilir.
0: Oy aşta aşta gekip pek açık kıskı hiç yedi siz pek açığım geldi benim.
1: Siz mi her geplem kıkan çekiniz mi onda biliniz tepmeyin. Şundan edepsiz çoğum kapı.
0: Kıskıca.
1: Kıskıca.
0: He kıskıca mı da oy. Yeni kalımız anı kıskı hiç yedi.
1: Gepne muyum noktası ne de
2: kıskıca. Ertelerini koymuşum Röşemil'e de. Onun da bana grabısı var. Elektri zeynekler var o.
1: Doğru he.
2: Şunumu kapının suyu samığa atırsan. Bir kutluysa o grafisla güzel aptatı mırka ettim. Kulop beynekte daha kısa kut kertten olsaydı. İhtimalle kumuş kaldı kebap kaldı ki. Tekrar sonuçta.
1: Doğru. Andın çakmaklarını koyup koymakla maşınağa dedim. Altıncı kere minin yol düşümce maşınağa çakmaklarını bek koyup koydu. Özünekinin iş minin maşınağa bunu koyup koyduğun tutsaydı çakmaklarını karanla aptaptım da bu sakında buludu uçakta. Деп 6-нчы килен ашына учур юллап. Мышныңгын бир диккат кысын жумы, ма ар юлдашла деп учур берипти.
0: Аны ма 21-нинки бир пасаттан бир сувакке али нусхасы деп юллап койдук.
1: Сатылган кичик тойчайлык жүк нормасы 2 тонна атрапы сатылган машиналар бу сетип алай деген дейди. Ашында машина сува сетип кетиганлар болса бир учур кылган болсаңлар деп ала кылыш номерин калдырыпты. 138-39-35-153 дейди, а?
2: 2015'te Tida Kızılan Laptan Acınan Bazaba Sopaz 25 mi katrabı mı?
0: 25 mi katrabı?
2: 2016'te Nisan Çalkı Otural Çakdınlık Laptan Acınan Bazaba Sopaz'a 35 mi anda 40 katrabı mı? 2011'te Bora Laptan 10 mi katrabı mı? 2025'te Morluay Laptan Acınan Bazaba Sopaz'a 214-215 mi katrabı mı?
0: Oldu makul.
1: Şunu lan hava ısıp kese kutuluk etirlerini koyuşkun bulmaydı ki deydi cümle. Öyle ki maşına etir koyuvasılar o. Aşı etirim bulmaydı ki, çakmak diğende kayısı kürgüne bir xeridanın çakmağı düşüp kaptı ki, maşınağı taşlap koysam, pongut itilik etken, bekse çöçük ettim, bulmaydı ki, önce maşınağın bekliği katkı sanla buldu ki, deyip maa sögü. Aşında uçur yollaptı.
0: Oğulcunun avarayı karap yakın deyip, tağlı kırayın, tağlı neredesiz? Hazım ben oğulcuda yaktırıp anlattım yani.
1: Narattı mı ki, çoğun kuştaydı mı ki?
0: Ne, şu tağının arasında yağmur akşam yağdı, gündüzü yağmur yağmaydı, aşkılıp. Oğulcunun avarayı... O biz hazırmak oldu şehrinin ki asas çıkıp durup avarayın
1: deyip belirleyemez. Soylam boyları da yürüp atam siz ya.
0: Şu turvatka ornunuz demişsiniz. Hem de oğulcunun ki tağlı hırayılır da. Oğulcunun şehrinin avarayın deyip egen bile o tağlı hırayılır degenle bir demdilem.
1: Hazır maya demiz Sayram bilen Naratni köygülü buldu. Sayram'nın bugünkü avarayı azırak yağmur yiyip yığıp kiyin hava bulutlunudu. Temperatura 10'den 18 Celsius gradus kıça. Bu şayına 11. günü mü hem de azırak yağmur bakken Sayram'da 9'den 16 Celsius gradus etrafı da deydi. Мышындаке. Наратники аварайы карсак, наратники бүгүн азрак ямгур баке, этим азрак ямгур баке. Мышайнын 11-нчи күнү азрак ямгур баке, амда температура мышу бүгүн 10дан 19 Цельсия градускача, эте үгүн 9дан 20 Цельсия градускача мышындаке.
0: Турсунжан, мау суалга бир жооп берип аткан болсо, экинчи кол автомобиль сетип алган чагда мыш токтамны түзгө вактыда.
1: Кандай болсо,
0: сиздер силер мына маселеге бекчик жолу кысламасызбы? Кесипланышып алган экен. İstimalcılar noktası durup bir oylaşka asas da toktamğa kandak bir dikkat kılış gerek.
1: En dikkat kıldığın noktalar
0: he? He, aşını bir depemem siz.
1: Proud'un bir yıl içi de kancı numarı tatkız gül buldu, kancı numarı toluklu gül buldu de badam taksi sorabdı.
0: Proud'un bir yıl içi de hem de 6 numarı toluklu gül buldu kuran. 12 altını koysak neç oldu he?
1: 18.
0: 18 oldu he? 17 numarı kış tatkız gül buldu diyen gepten tatkızman hem de. Tatkızı aşıp kalsın, o yetin olsun. Kontaklımız demdi.
1: 11 deyip buna deyip, çö, deyimiz onu.
0: Ya 11 numar tatkızı buldu, 11 numar gıçı.
1: Ha, kaydı uyuyca, 11 gıçı.
0: Çünkü, 12 6-ны қоссак 18 болсо,
1: уят номер толуклугу бул да эмди чү. Аң көп
0: болгон. Уят номер.
1: Бир номер дәврийлиги ичинде факат 6 номерңиз

0: كالترا ليس شمو
1: ويت
0: ده
1: ما اقله
0: شنو لا مال بان عمر تاتقوزمالا عندن اوبتوموبل نكي ماي ديگن بولسا رول نكي туткан بولسا
1: شنو كنت تاتقوز
0: شنو كنت تاتمس سو مدني يخشو بولادن بولايلي
1: مانغان
2: مسافتي 70
0: km. Ayza. Eso ya
1: sunza menen baxtan 2 km gemenin ki mesela şapka. Mangan mısafti 70 km. Mesela şimdi şu
0: Aynak butulkalık ətir bus bulmaydı. Bayıl dedik ki Mansurcan onda bak İsmail aynak butulkalık ətir neyma yazdı. Bulmaydı ken de.
1: 185 çıxını 195 özgərsək bulamdı. Yıllıq təşirişin ötməydi o. Özgərçik bulmaydı abi bulacım o.
0: 185-ni 195 qılmalı
1: qılmalı adam da. Bulmaydı bulmaydı.
0: Siz 40 ayaq kiysiniz, 45-ni kiysiniz bulamdı.
1: Hatta bulmaydı onun ucumu.
0: Navada.
1: Diqqət qılın ha bulmaydı o.
0: Tiyanshan chuda mashinadan gazni tangshaydigan yaxshi o'rinlar bo'lsa deb aytsanglar deb Ahmadjon. A, san xuanda bir tangshaydigan o'rinlar bor deb tavsiya qilgan. Ondan ma'liqi davan langtian yichi dedimi, archi dedimi, Nurali deb bir sinak tavsiya qilib ketdi.
1: Ya, ash yomon deydi, usta.
0: Usta deb mashinada tavsiya qilgan bir ishlar bo'ldi ham deya.
1: Ashta dedi.
0: Yangi yo'llar qo'shilish tiravan ekanman o'zal apandimdan uchur ya. Boy yigit.
1: Agana bir so'ra.
0: Qong to'qluq.
2: Hat şimdi açtım masinin sen yukarı bağlatıya otan bir kanda ama doyanız bek erzan o masinla.
1: E bek erzan ha.
2: Hali yaktı masinini bek erzan diye mi kılıp çıkıdı ki? Ha şimdi açtım ki bahatır seriş tutsam bek karakalı vardı da şimdi açtım sen bahar yukarı bağlatıya otan bir geyden hiç kıldım doyan karak.
1: He. Açı sıkılınız oyluğunuz doğru en parkız deyip durup bağlaydı.
0: Doğru. En pakız aletle deyip durup çoğun. Kaza bahası ile kimmiş baha etrafı da bu atıdı.
1: En pakız normal altını bağlaydı hem de mavo. Hem de değil mi hem de mavo. Bazı da doyunda, şıpın havlada, hem de meyle otomobilin bahası olsun. Hem de mesela bazen bir noktaladı. Mesela başka mallarının bahası olsun. Bizim bazı eyran kalmış. Pah! Bu şey ne çıkıyormuş gelem de? Dep.
0: Aşında bu kızıkımız emez mi?
1: Ötken birisi bir çaynak şeyti yaptı ki, o çaynak dediğinden de alkanlığı 3-4-5 patladığın çaynakken oştak kepti o.
0: Eres. Ama ayakını ilgili 500 koyduk satkan, hem de hazırmış 50 koydun seyti attığımız derdi.
1: 50 koy? 12 koydun.
0: He, aşında kepler bu kalıdı çoğu bezde.
1: Bez, aşında kepler bu kaldı hem de onun hemisi yağan buluşumun atayın, dikin hemisi rast buluşumun atayın da. Şu an hem de onun da, bazı aklımız öyle hem de oylumsak, mesela emniyet ki mesela bu da çok emniyet ki reallık olan bu otursudaki perik bek çoğup kese bunu sel aklımızla oylamızak olmayın. Çünkü hakkında kalısı var diye. Koçuk çıkıp lan beyse mesela 50 koyluk nesini koçuk çıkıp beyse 30 koyluk çokumla aldık o adamla. Erkan da bir lazım emes nesini adam mı 30 koyluk ipak geldi. Oy 50 koyluk nesini tutsa 45 koyluk satsam de bu da oylaydı. Emniyet 50 koyluk nesini o. Onu herkes 5 koyluk vermeydi o birisi. Ya 10 koyluk vermeydi o mıdaki. Müştak iş bağımdı. Çünkü oyluğunuz doğru halikim. Açtak perik bağlıgın. Lekin bazar bağısını da pericime tursun.
0: Şunu ulan ama bayi git gang tokluk şu hans yukarı boğan tur taksi sitvali mendeydi. Hem alakalış numarını kaldırıp da. Ne vadem de müşünde bir taksiyelere bahs etiydi dağın dostla alıp kalsanla ama numarını evet birimiz he.
1: Şikimin 14'ninki akranlık CRV neçipul bulduğun da o dedi. Şikimin 14'ninki akranlık CRV bak ama uçurulan evet besiniz oldu çoğu.
0: Evet, otu mu?
1: Evet, karvay.
2: Kanan 174 yol sayıda keşke yolu herifte şerifte yazılmış o.
1: Evet.
2: O seytanın kazı köyüklerde müşerke yakma yollar, ravan toplaşıyor. Erza, Erzan geri gizli kumlarla. Bunu bana asıl bu mısak kuyruk kurumda o taşlarda. Erzan kusur soğuz yok ki.
3: Telefon çatılımla usturu vakti taşıramaya kaldım.
1: Şömez mi?
3: 2014'ten cari ve fazla 45'ten 50 bin kuat rabıdır.
1: 14'ten CRV'si.
3: 2020'den Nissan Şevkodat'ta 50'den 55 milyon katrafıda.
1: He.
3: 2020'den Passat'ta 67 milyon katrafıda.
1: 67 milyon katrafıda.
3: Şimdi kulaklığımı ulaştırdığım çağda 90'ın kandak yazısı kredi. 90'ın yazgan değil ki, Mançinliğe Mançinlik günlüğün burunca iştahı Abdülmür satışı mesul. Mançinliğe Mançinlik günlüğün için iştahı Abdülmür satışı taraf mesul da yazıdı. Yazının 90 masası. En aslında eskertçi izah bilgilerde Abdülmür'ün sıfat ehvali. Abdülmür'ün için yıllık teşhitte, sigorta, netinciler, netinci günü bilemek emini yiyecek.

0: 991 556 99 99. Şinjang Yuhal Öyce Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öğünüzün bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütunuzda östürüm.
1: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öğünüzün bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceğim.
3: Tonatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çeyi. Tamak etkende, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta, paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilodu.
4: Navay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: He?
4: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdın malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregece 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
4: Bu programını FOKU Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
5: Akı, avtomobilimin asırtay digen.
4: FOKU Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muhabbet, mulazmet, etraflık FOKU Sılıklaşmayları halık soğutsu katlaştırılgan.
5: Aşındak yakışı bası hazırlı baray.
4: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluk alakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit Unlar üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit Unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit Unları yedisek bolduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
7: Yollarınızda bizemrap.

0: Качан барабыз?
1: Кыңызды. Менің дейіркімні қымысаңламын, мен бәк яқшы сақ саламатын іш аман тудым, шында рухлық жүшқұн, титік, құшал өтіп аты мән дейді.
0: Ә, бапта, сіздің дейіркіңіз іш кем қымедесі.
1: Сәр бұл бұл. Паушан елі шында раван дейді шырайды, рахмет.
0: Ә.
1: Яна ұшырладың, қане. Раван таксиінің ма алдады күшіріне. Торда алдады күшчөрін қой, е?
2: Бір ел ертіптет, Молхаврема, Тенгин, Зейло, Йолдары, Раван келі.
1: Әркем дайды, менің машинамны отталдырсам, күлішнің бәлгісі чықып, ішкі қытымлы сайрап өчіп қалады, 15 күннің алдады бауян қылған болмыса, тұрып, ашқыш ішілмей қалады, ішік мұ етілмайды, 5-6 қытым басқан денген, оның денген етілуді, сайрыған Kuluşnun aşkış bilen münasiyeti ba mu, ya ki başka sebep mu, deydu. Siz boyan kığıl apağın çağıdı, sapmasak mı deyip o maşınınız? Akşam keçi hiç soktik kaptın bu maşınınız.
0: Zugundan kaldı mı demeli miyim siz? O kuluşnun belgesi mi, ya ki kulübnun belgesi mi, yine karan?
1: Kuluş bilen kulüb, ikisi periklindu, minan çıkım kuluş.
0: Ab, okşa kaldı o bazı, çoğuyluk aşkış bilen kuluşnun mıdak belgeleri
1: okşa kaldı. Kulüp çıkan bolsa nimdigini, kuluş çıkan bolsa nimdigini.
0: Kuluş çıkan bolsa, remote kanga aparap, kompüterga şinçö diyanog sapaqsa, kompüterga sapaqsa bilidu nandan çataq çıqqanni. Eger kulübnin belgesi bolsa, miyingizni işlatkili bek uzaq bolup ketti, miyingizni almaştırın onda qılmaydigini awu.
1: Nanın miyini?
0: Awu, mau.
1: Yokonun
0: miyini.
1: İşte gepke. Lekin boyan kıl apasınız aşağı dikkat edin. Ustamla sizge maşindeki işkanda çataklan demigen bosa. Bu 15 günün yak tuyuksuz mişten bu kağın bosa.
0: Aşo siz yokunu apırıp başta bir aşo mayıs ağız peken, mayını almıştır peken.
1: Resim tatıp evet ha bizge.
0: Ha, kör bak aile.
1: Ve son imdemge yakıp da.
0: Lağme.
1: Ve onu aile lağmençi. Sen neydi?
3: Yaşı mı, yaşı mı, kumzay.
1: Yaxshi
0: mı?
3: Yaxshi bo'lmaymi?
0: Yaxshi.
3: Yaxshi mı? Bu xalqim o'tgan kelib salomlar bo'lsin.
1: Dag'may yo'q.
3: Men ham seni meranglar salomlar ketdi. Bugun o'tib abiga yo'qganda,
1: menim
3: bo'lsa bugun qana qatni yo'q edi. Endi. Imanmiz yo'q, qaranglar nech kun bo'ldi, dag'may yo'q. Sarab ketib qoldim, to'ylar batni yo'yinib chiqdi. Hozir mana yetadan to'yirmoq uchun arlibida moya shergan inim bilan kunzay. Singlimni ko'rib olay deshim bilan Kepkülce dedim ki zorgan kitayla. Yazanla yakışı mı?
1: Yakışı da.
3: Kinalayı masaralağa açık mı? Serat ile de.
1: Borluyuz.
3: Yayrat kitanlara zorgan kitayla.
1: Yakışı.
3: Ne çıkın buldu kazanı dün pötü yine de çıktı oradan bir. Ötürlerdi. Özgüle çoğu ahametle, tayakla insanla çoğu ötürlerdi. Mahkut kılırım hiç yapat atlas kitayla oldu.
1: Sanimda yapat, siz yapat atıp sizden kına kılarsam da ötürlerdi tamak etmedi.
0: Ben.
1: Ne çıkın bu kadar uçur beğenme gül, en sıra kalan tıkçı ve...
0: Hapo kaldım saniyeden de.
1: Neyse.
0: Adilcan yok ki annem olsa Yaşar Can bak ya şunu tamak etmedim deydim. Kudumine koskumaşmaydı gandek.
1: İyi saniyem de, bugün esli tamak etip, şıppin resimini yolu aldıgan gününüz de Adilcan yok. Kusur izde edemez mi o?
0: Ne?
1: Şu an terliyim ki Adilcan yok ki edigini.
0: Hemen kusur izlemeydim. Okşaptu dep koydum.
1: Şun değil mi? Evet ana, derhal tamak tutuşkılar mı saniyem de?
0: Ha, dikki de. Teyya çocuğu olsa selip mi
1: Ey, bu seher bulbulu adımızdan bayamkı remote işiğe gep koşkısı keketti. Çokum maşinisi almışıp ketken gep. Başkalarının maşinisi ile özünün maşinisi okşaş aşkış düşünmeyen ehval bağımıdı deyip oyla kaldım da anlatı yoksuz.
0: Bu kızık kepken de bu.
1: Resmi aşına oyla kıyvatma ötkendir yasetçi mi aşında bir kıptike. Özünün maşinisi ile okşaş başkalarının maşinisi ile aşkış düşünmeyen. Şunda anlıgan ben, şunda aş bu kağımıdı.
0: Aşta kıgan. Anladınız mı siz bu işte?
1: Anladın o işte.
0: Gülbosta adam özü de beygen tek radyo anlayıcılığa. Onda emez o ile ki aşk işini bilsip açamaptı emez açı diken. Lekin testi açı diken bunda yapak ya.
1: Yok onun ki miyikamığa okşaydı depti. Hani bir aşı aval yok onun benim bir anlaştırıp yıkma he.
0: Ma seher bulbul adam kızlık de. O adamın müşkü yutup kesim ensireydi o yey. Beni bırak ettim mi siz bağı mı deyip koymadın la boptu deyip. Siz özünüz müşkle okuştamsız açta? Siz müşk mü?
1: Siz aç müşkte umak mı adam?
0: Siz aç
1: müşk. Müşk umak dursa kanda kulup.
0: Siz ilk ki bodek müşk.
1: Siz izledik.
0: He.
1: Ey kim ki onluk azar bir koygandı. Acep uçur bemeydiğen bu kaldı. Değiştik izledik. Biz mi anlıyoruz? Gülbosta şuna kıptık edip, kaç kaylayın bur getirdi de bu gepe karvaya?
0: Ya karvayka sizin Ürümçü'de geldi de anlayamıyoruz ya.
1: Ürümçü'de ki?
0: Ya bir onda geldim ben. Ürümçü'de diyen gep mi yok bu adama şu. Kaç kaydı Ürümçü kevilip özüne oyunu oynayıp git kaldı ki. Onun gibi ben Ürümçü'ye basam silahım minin ızdı mı dınla? Emin mankı mı dınla? Dip.
1: Yaşar'ın eğer köylülük yaptığı mı? Sizin bek mihman kız bakken tu karvay. Derhal alakalışım.
0: Yak avuşuracağım iman kılmadıkken ben kitil olay diken şu başka gep yok.
1: Yaşar'ın köylülük yaptığı siz Yaşar'la alakalısınız. Şikicuz mihman çakırıp ben de karvaykamını kütü olamaya davatıldı mı?
0: Etikellik programda Rısalat dedem tıkı. A hoşanıyla mihman kılındaydı o karvaykamını. Ben o bir oturuşuydu yüzünü yavaş o hoşanı o çatak çıkıdı dedim.
1: Tabi yok etkideksiz.
0: Şununla oyludum hede. Muşu tağızdın töt ne? Nandın on nepla bir taraf kuytayım ki deyip, aa azarek toktaydı ki ağabey.
1: Om yetmemdi ki. Ay nandın burası beş koyu hazırım da hesaplın ha?
0: Nandın burası beş koyu olsa, onunla alsam elli koyu olsa, tört tal tavuzunu bir on koydun alsam yeni şu yüz koyuluk.
1: Ha, şu eğir tokta gitti ki yine.
0: Aa, hoşan da ezen kildi olukin.
1: Demiş kısan la, kımam sile.
0: Ben kımasam yavmayım, anne demez siz.
1: Baş, ıştırladın, sevgi deydu. Beijing nanlosunda ravan ekan, tamaqtan qusur tapadigan Adiljan yo'q, Adiljan emas, Ushurjan deb. Ela vaqt to'qapti do'stlar. Elandan keyin davomli uchurlarga qaraymiz. Uchurlarni yig'lab avatgach to'sanglar bo'ldim.
4: Dodo, pesin soğuqlik chayni ozroq ichaychu.
5: To'g'natqudin amda oldim, sal to'g'izib ichgin-a.
4: Dodo, dodo, amda ichsam bo'lamdi.
5: Voy tek soğuq.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
5: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas köz işte oyun oynayışta kıtıvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
4: Şinjan telgrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğtısını aşıqısınız, tört çoğun hukuk mənfəttin bəhrilini əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan telgraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
6: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıqken, kün nuru yakışçıydı, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
7: Anlığa batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tun bir vasıta anlık kalıbatkan yollarınızda biz Emrah programımızı.

0: Zeynep Radyo anlaşılar, şülük yollarınızı bize merak programımızda anlaştırıp attınız.
1: Programımız ne? Ah Mervayt 10 zavutunu kollab gelip atkan istimalçılarla minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık için devamlıktırış atkan Ah Mervayt 10 zavutu alay talep kılgan.
0: Şelti pakallarının amisi maktaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kıladığa İsil Abdul, Folkı, Abdulları alay talep kılgan. Yukarı korulara rahmet etimiz, anlıkçı dostlarımızın köp rahmeti.
1: Rahmet.

0: Anlaşıldı sizler programımızda amışatıda çüşlük yollarınızda biz emra programımızda Ahmer Bayt Un, Yağ, Gürüş, Açık Sularını bazağısağın Ahmer Bayt Un Zavdi alaydı kolladı.
1: Onun da başka şilt bakallarından emisi maktaydıgan dost buraderler bir tavsiye kıladıgan Esil Abdul, Fuku Abdullarımı alay talep kıladı.
0: Onun da başka radyo aldıdaki, Toyin aldıdaki, Şipinho aldıdaki, Suyumlik dostlarımızı mı kollab kuvvetli avatıdı. Hem Allah'a köptün köp rahmet.
1: Rahmet.

0: روان تاكسي.
1: 174 94 ما يشين دانسان اتراب يولاره بانكينه.
0: ها بولدو رحمت.
2: اخت جنبا.
3: هنا هنا مليشار. سالم قندوزا يول خبري جاز خبري ماي خبري. من خوندا جاز خاني جاز جالاب ماي جالاب شو چك قلدقن سايلو بشير. جان خي كورسي مكتور بشير بشير. لو دوان خيزار اشتل يولني سن چك هوان.
2: بولدو اخت كار رحمت.
0: Birinci may yollarda maşallah köp deydi. Üçüncü körüknün üstüde yollar avanki abudunun uçuru.
2: Mən matematik malım depti mən. Siz fiziki dep siz emeliyet biologiya malım kem bu. Ulgar malım. İşgilimiz hata depti ki.
0: Biologiya ne mi sözleyizle? Ulgar malım. Kandak mezmadan sözleyiz dana. Lekin biologiyanın nurgun yeşidigan tanlımıyla bağdı.
2: Muşu kuyruk may. Nimidin tarkib topgan degani bir tushuntirib beraman bizga. Qandoq modulla hujayralardan degani
0: nima bor deb? Nima bor deganlar? Qanda vitamin turlari bor deb menda. Adelina o'chiri.
4: Ha, Qaysarjon kim yo'qmi?
2: Qaysarjon?
4: Ha, Qaysarjon. Deb supachchidan nimalla atfoqzaq chiqinma va uyimda bog'dim, naqsus qaysi bog'dim shaxtin g'urin elib turib. Bo'lgan o'xshdi. Ugri ifray.
0: Yaşap ketdin. Nim degan mehmon bo'lsasiz?
2: O'siz Qaysarjon deb bu qaysi Qaysarjon deb
0: o'zingiz. Yo'q, bo'pti. U mayli, kim bo'lsa.
2: Ha, mening ismim xato degan yerma? Ha. Amati qilib boshqa Qaysarjon deb bir anglovchimizga da'vatga o'xshaydi debdi men uni.
0: Yo'q, sizni Qaysarjon deb qildi. U mayli, lekin.
2: Mayli u.
0: Nim degan mehmon bo'lsa? 9 vaqtda mening uyam, shakl kelinglar. Men ash shexidan uzib, naqmaydan shexidan uzib etib beraman deydi.
2: A boshqa kim deyaldi dedi?
0: Ha, bayam qildi o'li ismli anglovchi. Baramsiz, agar ma'qul desangiz. Telefon numarınızda pesek birer mihman mı kemmemsiz?
2: Doğru.
0: Mihman dostkalık.
2: Ekber Guanghui kam dedi, gayrı aylanma yolu Guanghui körükten şizeng karab mangan eğizli gelgice ravan dedi.
0: Şoşimir taraf koş liniyada şunda ravan dedi, varız ne uçuru ya?
2: Şuna olan, ben akşamı 12 bilen işten düşüme, etikini 5 bilen iş çıkamayan hazır işten düştüm. Yine dedi Rus kavap.
0: Ne yaptı?
2: Çapalık işleysiniz gene. Nelerde kavapçılık kılsızmış ürümçüde?
0: Siz uçur beymen buldu. Uçur verip çapat atma, Roz efendim. Bu mesela yazmıcı ebessiniz yeni meyli. Bu mesela uçurunuzu oku bulamayken.
2: Ürümçüde olsanız depika, neler pişirirsiniz ben bir yapakayı.
0: Biyologiya malimi ua, sizle hatalaştın la dedi bana Abdurrahman son kucakımız bildi ki. Sizin hoşunuzun köy oğlu ya Abdurrahman ka.
2: Aşta mı?
0: Hem Abdurrahman ka'nın hoşunuzun köy oğlu. Bir gündü bir gündü üç vaxt gelip tamak yedemez mi? Bilmem de o püttüm mehali bilik etken gip.
2: Mane, ilgar malım da pırıp da. Yo yi fın zı kan yo hı sen fın zı zı fan suan zı hua ar çın deydu. Mane?
0: Koymayı mı?
2: Koymayı.
0: Özüm okumayla dedi hazır.
2: Ayak, bizim bilmeyi de bozak vatam diye.
0: Bika, aşın turlayak ağırıp, yiş bulamığa ye.
2: O ne yüzsek bayağı bir burup kütüldük o sakın.
0: Şu an nasıl? Ravan taksi.
1: Paryaz yetkitte, driyaj etkile, anlıkçıla, orada etken bulakman şey pakalla da ama.
0: Ey, hem de bu mürekkepleştir vettin la bu tamak ne? Dikim meyli o. Tatkını gülüp geldire, bu mısı Bırvaş piyaz da Tapkını Göşbolu ite Bombay kaz gorsep es unum özgüçlük Vitaminlik Terepler buluş mümkün Uzukluk terep
2: Şu Bolda gordun Atlap ötep gitli bu gora ile koymaydı gelerden Yılımı gelip kalime ile Buraya yoramdın tüsem Telefon kapıldı akıcan ben sana gor verip koymayı verip çoğun kamağa mı dep öyle gülen. Bolu timde atlap gitli.
0: Atlap gitem de o.
2: Atlap gitli.
0: Kurban efendim bana yani omak kızı bir gün mifa yapırıp sizde. Yaşım oraya seçiler. 7. oturmayı tepne alıyorlar. Aban hazır kızım radyo. Anlımıza tamak yemeği dedenle. Kündü çüşte tamak apırdıymış kurban efendim kızıga. Anadikin kızı bile oturup radyo anlap. Anadikin ili mektep kırkıtı da bu kızı.
2: Kurban efendimle maaş bombaptı. Oppak mifeng bir tal dofunu sap koyup da bu ak mifeng yemde kızınız.
0: Oy ay yandı siba.
2: Yak köymedim ben o seni. Köymegen seni say demeyimiz.
0: Ondak. Pıksıkamaz bu adam diye. Şu güçlü güçlük şunda. Şu mol mol mol apırdık ya.
2: Siz mi? Siz mi mak kızınız ne? Bir amin nesini berip yüzüp çoğun kılıncı mı? Bunu mende gepki kalsız.
0: Korukmaydı. Nim etsiz bulduk. Halıkını bilmeydik ya. Yaşar. Kızınız bil.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
0: Dada, yeniden siti olan 5 yıllık telefonunuz peyziken o. İkranı mı çönken?
1: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sorap becerebilin.
2: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selendiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu, amevi kölümü küçük, paydını çıkıp olduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öyle setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
3: Anlığa batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tan bir vasıta anlıkalı batkan yollarınızda biz Emrah programımızı.

0: Hürmetlik radio anlayışı dostlar, anlavatkınınlar, çüşlük yollarınızdı biz Emre programısı.
1: Bu programını Ahmerbayt un, yağ, gürüş, açık sularını bazağı sağan Ahmerbayt zauti alaydı talep kıldı.
0: Şilt bakallarının emisi mahtaydıgan dost, buraderler birbirge tavsiye kıldıgan İsil Abdul, Fuku Abdullarımı alay talep kıldı.
1: Yukarı kurula rahmet. Kine dostlar dağımlık uçurladın evvetsanla karşılığımız. Nakşkülerden yakışı huzurlandık. Hemde yollamın belki kıl içilip. Qağan buluş mümkün. Doğru. Eğer tosulan yol bilek bolsa uçur besanlar bulu da.
0: Abdu deydi o azarımış yiyen en yolları ravan, onun inkin dabaza alır yolları ravan ki neydi?
1: Loli degen dostumuz anlabdı. Bulda rahmet edip sizge kolay buluşu bir pekın. Beijing nalı koşuluya da ravan daydı bu kalçam. Köp rahmet.
0: Kaplan.
2: Bangzalyan kandas yönşeydiğin için karatman kayınmış
0: ravan için.
1: Buldu. Buldu rahmet.
0: Rahmet.
1: Yine men Tuluk Otur'nun matematik uqtkutsi deydi.
0: Hazır. Öz aldığı
1: nemke ötüp de?
0: Kespi mektepler işleydi de. Lekin şu matematik malımlağa acayip bir hürmetim var. Kalıs pek işleydi gada matematik malım olam ki deyim.
1: Atas obdan bakkan. Yaşlamaklarını berip bakkan.
0: Yeni başıldık.
1: Koymaydı biçim praniklerini yap bakkan adamla.
0: Matematik malumun da?
1: Resmi.
0: Ay yaman mı kalısın şıltıdığan pen o matematik
1: yiyen. Konda şu hesaplanı şu pikadını yeşip çekip bunu ya.
0: O matematikim yeşip çekmişsen lan amca şu buludu yine vakti giden de şu. Çokum yeşimizde bir muğut su olan işlep onu.
1: İşkili pek akıllı kadem şu. Matematik oqtuqçu bolam ekan.
0: Yo'q, hozirgi ballam aqlli bo'lib ketibdi. Osh savollarni ishlab, yaxshi natijalarga erishgandan keyin osh ballam aqlli bo'lib ketibdi. Bizning so'rsi biz bilmagan bilan hozir
1: bolalar. O'qituvchilar aqllimi, matematika o'qituvchisi aqllimi yoki o'quvchilar? Hammasi?
0: Hammasi aqlli. Selishtirmaylik, o'qituvchilar o'quvchini birini selishtiramda endi.
1: Selishtirish bo'lmaydi. Lekin ballamni ash qilib yaxshi tirishib buda, mana u ali maktab imtihonidagi matematika pen Tesrek deyip koyayım dediniz mi?
0: Siz aşağıda turvalandınız ya muallimlerin aldı da. Siz de pekken muallim, ben yaman mı, siz yaman mı dedim.
1: Yok, oyma, onu da örmez
0: siz. Siz deyken yaman yakışı okuğun en vaxtı da. Peki yok açtınız ya?
1: Hı-hı.
0: Aşağıda deyip anladım ben.
1: Anladınız mı?
0: Kunduz ay deyken.
1: Hazırmışsa ko?
0: Koz değil, bir koza. Bir iğiz geksa, on iğiz geks, bir iğiz gekmaydıgan bir yavaş bal deydim. Anlığam ben.
1: Aşta anlığam mı? Doğru anladıkken siz kim boğuydu aşımın küçük vaxtımda bu asızlık dertbeğe. Yani en yolları belki ravan daydı o. Abudu, yani en yolları ravan iken ha?
0: Hoyensan'nın yolları da bizlerin avazınlarını özümüzge hemra kılıp minip kettik daydı.
1: Yaxşı oldu.
0: Rahmet.

0: Dağınlık uçurlar karısak bu kalçam deydu. Hınan şiirli koşuluş düşüncelik ravanken deydu.
1: Buldum.
0: Onun ki abudur yasacılar abduldu mükafat vermeydiğen bop kettin lago deydu. Ayrıca vermeydiğen bulduk.
1: Bir atımız mı?
0: Men çıkandı berip doğrası
1: berip baktık. Bir atınız, sizge mi növet kep kala?
0: Ne, sizge mi növet kildi abdu, sizge men begendek isimdi ba abduk abdu.
1: Begene?
0: Ha, begen.
1: Elkinin bedok mu ki Ahmer Vahit'nin kini?
0: Ahmer Vahit'nin 10 may gürüş açık su digen maksulatların bedoku.
1: Şinhua Beylu şunda ravan deydi, rahmet.
0: Onun için bir anlıkçımız deydi, işte bak yolu deyelim şu. Cinin yolu minhua kutusu mangıca maşallah digen mitçi de kütüptü hazır deydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga qosalg'usiz hamroh bo'ladi.
1: Saat 8:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shooting Sodi shahrisidan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Atletali yordam berdi.
3: Saat 17:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Atletalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq kam, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonxonasi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjiang Yuhao Uyjay Chaklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 0102 00125.

yürgen.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukan'da da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini ekranda quluqumu sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çek şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'tın evlatıçı işin tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Kırmızı'nın Poğalçam Hanım, Hı'nın Garbi Yolu'yı koşulmuştur avan dapdır Ahmet. Onda xosu yollani ki ahvalırgı karapaksak, Suju Şarkı Kutsi'nin ki koşum çöle, Şarkı'tan Garbi karapmangan yolunuşta tosluş bakken dostla. Öz mükisallikleri doktor Hansı'nın al demiştir aplarda. İhtipak yollarda mı maşilla köp tosluş bakken, Hıngçan Sanchi'nin ki al de, Muşu taraplarımı tosluş bakken. Onun başka, Sanchi'nza Anıballa saklını saklaş doktor Hansı'nın ki, Etrafıdaki yol bileklere de tosluş bakken, Longchuan kutsuzur mu tosluş bakken dostlar. Üçüncü görüktün düşüp, Hoten kutsuzu karap mangan yolunuş, Çitay yolu, Jongyi doktor Hansı'nın etrafı müştereplere maşilla köp tosluş bakken, Halık yolu üçümü görüktür mu azraq tosluş bak. Yani karaydıgan bolsaq Daven Şimali yolu, Daven Şimali yolu da mı tosluş bakken dostlar. Kızıltak yolları da mı tosluş bakken, Çöngün Çao taraflarda tosluş bakken. Lüyüşen Cenubi yolu, Şimaldın Cenub Karapman gayınışlı mı tosluş bakken, dostlarımız mı uçurlardan önümlük paylan gaysla. Onak da dostlarımızın kegen uçurlağa karapakaylı, uçar tortaksi Niyaz Efendi mıxşikapsız karşalımız. Onun başka Rana Hanım sizinki əskertmiranız ki, Kardoka, yani şu üç küçük kız vala bir motosikletine minip, hiç kanda kalpak kıymaptı, üçüleyiz kalpak kıymaptı, bak hatarlık, de uçuru yollapsız, hayal boğan işte bu. Surat numu evet, mektep balırken bana, bu kayıstırap bup gitti. Şundak tonuşlu bir yağı, bunda kısak bombaydıymış atanla bir dikkat kıgın bozsak. Onun başka, Abdikerem Efendim Şimali Dostluk Yolları Ravanken deyipti. Avazlı kuşarını bir anla bakkan bu sakın. Abdikerem Efendim'in ki avazlı kuşarı.
1: Yol havra, Daniel Salatkan'ın Bayan Kulun Yolları, Fendaşı, Garip Yolları, Yolları Ravan.
0: Buldu Rahmet Bey'in kuşarınızda. Yeni karaydıgan bu sakın. Rana Hanım Çucanlı, Çavşan. Garip'ten şarık karıp mangan yolunu işte deyipti. Nimdigen hatarlık. Bunlar hatarlık ahvalını kımaylı. Atanlamış ballağı bir köz kulak boğan bu sakın. Abdu Efendim'in ki uçura karsak Sanchi'nza göç bazarından aldırık yollar ravan deyip de Rahmet Bey'in uçurumuzda uçurlardan önümlük paylan gaysla.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda elan taqtısı yolucunu sahmelendirdi. Sodiger 120 mın yön tölem töledi degen Delo misalini dekdan aksınımız.
1: 2024 yılı 10. ayda Çöcek şehri ahalisi Wang Beibei özgertilgen isim. Mälum sodu kocisinden ötüp ketip atkanda, mälum sodu sarayının boran uçurtup düşürvetgen elan taqtısı tigip ketip, baş ve on közü zahmelendirgen. O, Şojaydaki doktorxanada davalanğandan keyin başka ülkedeki doktorxanaga yetkilip davalanğan. Bahalash arqalıq 10-nji darajalik meyip dep bekitilgen. İş yüz bergenden keyin Wang Beibei ma'lum sodi sarayini ilan taxtisinin egisi ve başqurğuchisi bolu süpti bilen bexatarlikni kapalatlandirish majburiyetini ada qilmagan dep qarab, ma'lum sodi sarayidan özige meyipliq tölem puli, davalanish xarajati, yataq haqqi, qatnash haqqi qatarliqlarni tölep berishni tashabbus qilgan.
0: Ma'lum sodi sarayi boranning elon taxtisini uchurtib tushirib etishi oldin mo'lcharligi bo'lmaydigan tasodifiy voqea. Elon taxtisi puxta o'rnatilmagan. Elon shirkati asoslik javobgarlikni istig elish kerak deb qaragan. Hamda ish yuz bergandan keyin akt qutqizish majburiyatini ado qilganligini. Wang Beibeining shu joydagi doktorxonaning ma'qulligini olmay turib, boshqa doktorxonaga yetkilib davolanganligi ziyonni kengaytirganlik bo'lib, sodi sarayi qatnash haqqi, yotoq tomoq haqqini istiga olmaydiganligini. Uning ustiga saqmilinish ahvolini baholashni Wang Beibeining o'z oldiga havola qilganligini. Sodi sarayining bu baholash natijasini e'tirof qilmaydiganligini aytgan.
1: 2025 yılı 8. ayda Wang Beibei Çöcek Şehirli Xalıq Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, Məlum Sodi Sarayı ticaretçisinden türlük ziyni üçün 150 min yuandan köbrek tölem berişini talep kılgan. Sot Mahkemesi sot kılıp mundaq dep qarğan. Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Aq Talep Kanun Dasturunun 1165 maddesi da hatalıq ötküzüp, başkalarının Aq Talep hukuk menfaatiga ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuki çekiliş cevapkarlıqını üstüge iliş gerek. Qonundagi belgilama bo'yicha xatoligi bor deb qaralgan harakat egasi o'zining xatolik o'tkazmaganligini isbotlab bera olmasa, huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olish kerak deb belgilangan. Shuning bilan birga, haq talab qonun dasturining 1253 moddasida imorat, qurilma yoki boshqa aslahalar va uningdagi o'rnatmalar osmalar ajrab ketib, tushib ketib, boshqalarga ziyon yetkazganda egidor, boshqurg'uchi yoki ishlatuvchi o'zida xatolik yo'qligini isbotlab bera olmasa, huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olish kerak. Egidor boshqurg'uchi yoki ishlatuvchi to'lab bo'lgandan keyin boshqa javobgar chiqib qolsa, boshqa javobgardan to'lti bilishga huquqli deb belgilangan.
0: Bu deloda ma'lum sodi sarayi egidorlik qilg'uchi va boshqurg'uchi bo'lish sifati bilan e'lon taxtasining bexatarligini yaxshi qo'g'damagan. Bexatarlik yoshirin xavfi mavjud bo'lib, e'lon taxtisi boranning ta'sirida tushib ketib, Wang Beibeini sahmlantirgan. Ma'lum sodi sarayining bu oqibatning kelib chiqishida xatoligi bor. Shunga bu qitimqi hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olish kerak. Wang Beibei ma'lum sodi sarayini bu qitimqi huquq chiqilishda asosiy gavdalik to'lam javobgarligini ustiga olishni tashabbus qilib, e'lon shirkati ustidan da'vo qilmagan. Ma'lum sodi sarayi agar e'lon

0: شىركىتىدە بۇ قېتىمقى ھادىسىدە خاتالىق بار دەپ قارىسا، تۆلەم مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغاندىن كېيىن ئايرىم دەۋا قىلسا بولىدۇ.
1: Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi məlum sodı sarayını Wang Beibei'nin 150 min yuandan artıq türlük zinini üstügə iliş toğrusida hökm çıxarğan. Məlum sodı sarayı bununğa qayıl bolmay Tarbağatay vilayətlik Otır xalq sot məhkəməsigə narazılıq ərsi sunğan. Sotçı köp qatın mirasa qılğandan keyin iki tərəf kelişib məlum sodı sarayı Wang Beibei'nin 120 min yuan türlük zinini töləb bəgən. Sotçı mundaq əskərdi. Kütülməgən işinin yüz berişi tasadıbiylik. Lekin sirtki ilan taxtisi, hava tengshugichning sirtki apparati qatorliq osmi narsalarning egisi yoki boshqurg'uvchisi qarorlik tekshirib remont qilib mustahkamlab, nachar havaraydan burun yoshirin xavfni birma-bir tekshirib, asrash xatirsini saqlab, ajrab ketish, tushib ketish sababidan boshqalarga ziyon yetkazib, to'lam javobgarligini ustiga elishidan saqlanish kerak.
0: Hürmet Radyo Onlusu'da yukarıda dilo ve kanun sahibimiz boyunca dilo misallarını anlap ettik. Dostlarımızın köyden uçurluğa kırsak Şakircan efendim Beytay Şimali Yolu'yu koşulmuştur avan diken uçurunu yollaptır Ahmet Beygen uçurunuzga. Onunun başka anlayıcılarımızdan Meryem Hanım'ı programımızını yaktırıp anlayıp da yakşı mezmullarını sözle pelinle edip de Ahmet Beygen uçurunuzga.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Hürmetki radio oğlançılar, Şinjan Radio Televiziyasından Seferiyu Siyatır Töt Qatna Sanat Radiosu'nun Qanun Siz Kamera programısı bu içe anlatış berdoq, yaqtırıp anğınla rahmet.
1: Riyasatçılar Daniyar Mahmud bilan Risalat Qasim.
0: Növetçi muharir Ramila Ablimet.

0: Şirketinin yeni öyünü aldın satış icazet numarı 2025-650-102-002-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
0: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-chi numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi aloqada talab qilgan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
3: Voh, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyapti desa.
2: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
3: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga singdirib atgan tursangiz.
2: Barakat uyingga elib kelib degizdigini yanali Barakat uni.
4: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varis markalık sakal ağışı.

авал су үчін үлгір алаймыз. О, бір тараптың бұ оқуғычының кәпиятын тұрақлаштырғаш, яны бір тараптың оныңға мәдәт бәді. Имтан ноқтысығы етіп баған декен оқуғычы қалық сақчысының қолыны чың сықып тұрып, «Рахмәт, рахмәт сізге!» деді бә бір қыл иллық илхамландырыш үлкедә имтан мәйданыға үйгіріп кіріп кетті. Жигірме елден кейін о аны мәктіпеге қайтып, имтан мәйданы сұртыдекі әң мұстәккем қоғдығычыға айланды. 6 айның 7 күні Али мәктіп имтанының түнгі күні Байынғылын обласылық ішкінші отыр мәктіп имтан мәйданы сұртыда Корлы шәрлік ғоңан идарысы Сайбағы көчі сақчықанысының башлығы Жан Шөефің іш орында чың тұрып Али мәктіп имтанының қатнышыдыған оқуғычыланы қоғдыды. Aslında bu mektep onun anı mektubu bulup, 20 yıl ilgiri o bu yerde Ali Mektep imtihanına katnaşkan idi. İmtihan bəygücüdün imtihan bəygücülərini qoğduğucuğa aylanğan Can Şöfən şu vaqtın özü də naidi hayacanlandı. O, barlıq oququcularının royu altını turaqlaşdırıb, səviyyəsini normal cari qıldırıb, özü arzu qılğan mektəblərki ötüşünü ümit qıldı. Nəx meydanda kinişki becirib yerimiz, ciddiyləşmən. Saat 8-dən 18 minut ötkəndə Şinjan Sıfən Daşı Şöbə Otur Məktibi, Tiyan Cabiyin Otur Məktibi imtihan meydanı noxtısı da Örünç Şəhərlik Qunğan İdarisi, Yuxarı Yeni Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat Rayuni, yəni Yeni Şəhər Rayonluq Qunğan Şöbə İdarisi Yünçvən Yolu Koçu Saxçıxanısı, Şinjan Sıfən Daşı Şöbə Otur Məktibi Saxçı İşlər Ponkitədiki saxçıla 3 minutqı yetməgən vaqt içində kimlikini unutup qalğan imtihan bəgici Şavçanğa vaqtlıq kimlik ispatı çıxırıb bədi. Saqçıxanı başlığı Li Shuangqing mundaq dedi. Biz məxsus 10 parça vaqtlıq kimlik ispatı tayarlab, imtihan nöqtəsi aldıdı ki, saqçı işlər punktuğa qoyub qoyduq. Bundaq boğanda imtihan bəgücülər saqçıxanıq bağımısımı buludu. Sürüytdi texmü tez. Biz çaqlıq orunduğunuzu iştirib, sizni imtihan meydanına əkirib qoyumuz. Örümçi şəhərlik qoğan idarisi, Saybaq rayonluq şöbə idarisi, Çangcan yolu saxçıxanısı, təvəllikidiki Örümçi şəhərlik 4-cü otur məktəb imtihan nöqtəsi da hərəkət qılışı qolaysız bir oquqıcı çaxlıq urunduqda oturub imtihan meydanı aldığı kilişigə vəzib icra qılvatqan saxçının diqqəti onunğa buraldı. Saxçı dərhal onun aldığı berib, imtihan bəgücünün məktəb tayarlığan çaxlıq urunduqqa almışışıqa yardan berib, imtihan bəgücünü imtihan meydanıqa oğuşluq elib girdi.

0: Bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kesti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs qıldı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisasçılıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bolmaganda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söydigan tejashlik kişilerden bolaylı.

0: 警察叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycü.
2: Toğnatkudun əmdi aldım, səl toğuzup şikine.
1: Dada, dada, əmdi sən bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çeynək qoyup qayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xoşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 174 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

Hürmetlik radio anlıqıcılan Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Gül Gonçila programımız bu yüce anlıqış bardoq yaqtırıp anlıqdan nağı rahmet. Riyasetçi Zumrat Mutallib, hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programması.
2: Katnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoladaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

0: Endi yana bir sualımız ha. Agar avtomobil yo'l bo'yidagi yo'l to'siqqa yoki yo'l o'tirsidagi reshatkaga soqilib, yo'l aslahalari ziyonga uchirgan hodisa ko'rilsa, shofer do'stimiz qanday bir taraf qilish kerak?
1: Mani men alaytimir tasdiqini qilib qo'yay, ha. Bu nurg'ul vaqtida ham bu shoferlar masalan Luyanshilar chiqib soqilib ketish, reshatkalarni soqib qo'yish, mayli yo'lnik aslamasan chiroq deymiz, o'sha yo'ldagi ishlagan viskalar deymiz. Ham undan boshqa sirt Ama şahsiyenin nesilini sokup koydu değil ama insan şahsiyenin özü koyan reşat kılıyımız. Bunda vakti de hemde Nurgun ilk şoförlerinin hediyesi de kandaş çekilip kalırsınız. Bir işini hata kıp koygan dek. Birisinin birisini ilk deyip koygan dek. Bunda oylap kalırsınız. Emniyat bu normal iş. Hemde o sokup koyduk. Biz birinci kılığa işimiz ne mürdüge vakti de. Yani maşinden çöp, nek meydanını resmi tatıp. Bu ispat almaz değil mi? Doğru mu? Mesela soğutları kılık bunu tölem almayacaksınız bana soğutu mu deydu? Sokup kokan ne sana ki?
0: Ispat kanıydı.
1: Ispat kanıydı. Ispat kanıydı. Ispat kanıydı. Sen kandak işini mi deydi? Şunun aşka bu ciddi işle karışamaz. Mesela nurgu vaktalı kakının maşini sokup kokup kokup gitti. Kokup gitti. Hiç kim köyümüge okşaydı deyip gitip kalık Allah'a bak.
0: Kaçıda
1: bu, bu işlerin hemisi aşağılık bırakıl özü gibi bir gümanı var. Çok az kişi kip kokan dek. Hem de bu katnaş vakası Ama bu ehtiyatsızlıktan, kömürgelikten, bihasalikten. Ama aşağı kep çıkıdığa neyse bu. Yani bu hasalik kımaydı. Herkesin birisi kep maşadan sürüp gitti. Ya kim olsa oturduk ki Rişat Gül Sokuyt'a edemeydi. Bunun da birincisi kol nıkılımız. Bu katlanış vakası. Birincisi hasalikini çıkartımız bir yerde. Ama nurgular aşağı oylap kılamdı. Ama hasalik sokuyt kendik. Kattaşları sıkıp alsam. Ben onda bir tep gitti. Onda kep bulmaydı. Ama size Rişat Gül'e sokup koygan basımız. Meyle yoldaki, hükümetteki yol eserleri değmez, meyle şahsilerindeki değil. Mesela şahsilerindeysek mesela maşin değmez, şahsilerindeki öy mülükleri bulan mı? Normal alet kirdi. Normal bir katlanış vakası kirdi. Herkesler mi? Bu oğulukça, hiç kim kömügenekin, ben gidip basam bile yürüyorum deyken. Deri kaç, Nurgun onda kalınlığı bu musun?
0: Korku gitsin, ağaç diyor. Ağaç diyor.
1: Normal, resimdeki tatlı, bu bir katlanış vakası. Onu öyle ki bizden çeşit değmez, hem de yalnız maşarkılıkla. Karıştırıp merkezde deldirak değmez. Katnaş ve sokatken bulanın hepsi normal iş. Normal iş ne? Nurgun vakta bu şoförlerimiz normalsiz öyle bile. bu kokup gidip, kitip kaldıgan. Kendin andı, meyle kitip kaldıgan mı değil bir yerine. Mesela bu maşınızdaki sürücünüzü kandak bitirip kılsız. Kılanmayısız. O yan çoğunuzdan pul çıkarıp, özünüz yastığa aşık yapıp kaldı. Demiş karıya vakti da siz sorduğu malum kısınız. Aspatına gideydi. İspatınızı siz yerde, siz yerde kokup gidip lan maşinler git kaldınız. Eğer git kalan ki ispatına ispatınız mı yok? O soğurttun iken bunu rılanmaydı yenge vakti geldi. O ne özünüzün yan çıktığını çıkarıp yaslanan gibi. Özünüzün yaslanmayısınız, karışların mülükünü yaslanmayısınız ağzına. Hem de Nurgu vakti da hem soğurttun alımız o. Böyle mecbur soğurt demeyiz, Ali soğurt demeyiz, Nurgun soğurtla var. Hem bunu yılda hem de hükümetki hem soğurt oralarına pul tölep biz alımız. Ağan neyken biz çokumdan bunu muşunda vahlat işitip kalmaz mıyken muşunda şıkka vakti da manga kendinden birisi man tölen bir yerem neyken de alımız bunu. Ma idiyat bulanla Nurgun şoförla. Bu şoförla şu kokap gitip lan gitip kalıdı. An ağırsa soğurtuğu melim kullanmaydı o kokap. Ağırsa bu maşinsin neyke buzluğa yerin öz yanışını çıkırıp yasaydı. Bas soğursu bekar aldı da bir yılağa soğursu. Nurgun şoförla aşılar idiyede. Şulaşka dedi kalırım. Ama her kadar vakti hem de sokup koysanlar bu hiç kadar kokuda yaşayamaz. Normal tertip koysa ve tırap kıp, sakşı darısı kıp, dilo melim kısanlar. Biz ok şeslerge etraptan çürüp vermez. Sortan mağala ise, karış tırapdan maşin isim yastada ise, karış tırapdaki mesela sokutulgen zahmet uçurgan derslerden ok şes, sortunun ok şes tölen verdi o diyen gibi. Mağını düşünüyorum ama.
0: Bu rahmet. Erkem diyen dostumuzda sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Lekin şunda xatlanın oranı oldu ki ne diyen dek. Bek olmuş gitti. Bu sanmı şu siz özünüzü doğru alette mesela yazgan uçurunuzu resim gitti atı bilip. Ana diyen evet ama biz kege vakti hazır pütülle özgürüp gitti. Biz bunu kuraştırıp okup olacak hele vakit kız. Hazır biz bunu kuraştırıp okup olamayız. Cuma. Yani sensiz diyen dostumuzdan avazlı uçuru var ki anlayılı. Bizden ama müzikler birden tırıp dursun.
2: Siyasetçiler yaşı mı?
0: Yaşı.
2: O sözü kursat. Kaç yolga adem ya ki yava yayınla diyende gerse kürbülye. Hem patalı bir maşine çıktı karşılaşlandı. Mesuliyeti çokun maşını ile bulandı ya ki.
1: Hem de bu demeç okudunuz mesela yukarı süratlik mesela hem de yukarı sürat yolu adette ilk tosa kalat oldu. Ilk film bir şey de koymuş. İşte tarafı lengar var mesela koy kalı değmez. Tüyüge bana asla çıkıvar mısın de. Adamlar kırıvar mısın de. Ben de tosak bağ. Ama şu yukarı derecesi gibi şu taş yolları için. Hem de bunda kalat de. Mesela bir çarıçının ki koylar çıkıp kalı değil. Yakımız atkalları çıkıp kalı değil. Yolu için. Ama emniyette bula bir yer çıkması gerek. Ama çıkıp kalı değil bir yerde. Maşı vakasının yüz verdiği değil. Ama bu yerki hafta hem de vakanın ki kanaya sürüştürümüzdeki hafta da hem de birincisi maa çıkıp kalık hatta. Bunu biz hata edeptürümüzde. Ameliyat o mal çağırılan çokum adem yaş baş kuş gerek. Hem de bu okşumayrak ehvalı çoğu. Mesela Nurguyeli'de sayat oraları da isilgı viskiler buludu. Mesela kal çıkıp kalıdı, yakın cehren yürüp çıkıp kalıdı. Koy kalılan resimleri var. Ama siz mandahiyat manga vaktinizde çokumlam

0: şu yol bölgede çokum muşundak ihtimallık bağlığını sizi bildirip katta sakçılara is koygan. Mesela kalının belgeleri oldu, tüygünün belgeleri oldu, ciğerlerinin belgeleri oldu, alık, yavayı hayvanların ki. İhtimallı yukarı diken siz yolda, mesela siz normal, yakımsız, normalsiz değil. Mesela 60 yol siz 100 dımandınız, yakımsız 80 dımandınız. Ama bunu ki emil ehvalı karaymaz. Herkesden bu anın hatayken manı hata değil olmaydı. En ağırsız da biz bunu hem de şu teknik bağlaş onlar diken de tormuzun yakışılamdı mesela ki hiç yolman kalktı, çırağın yuramdı. Sen ne için aşınca yıraktın sen bu şu aldığındaki nesini köremedin. Andın diken de sürüttün aşırılgan sürat mı diken de arkalık andın bu en ağırlıkın mesuliyetini etrafından çıkartan gel. Hem de bir tayaklarlam, senin kata, bu çıkvağını hata deyip, mesulet anarsa olmayıdı. Bu hem de son kaşın finşi deyimiz var hem de. Onursal finşi kılıp, şu, biz bunun etiraf namı çıkardığın gibi. Emel ehvalı kıraymaz. Ama emmine bir tayak tayyidat gülünmeydi, değil mi?
1: Buldu. Hem de erkem degen dostumuzda, ay, ayalım demek çok şeydi. Ayalım şoparlık mektepte okuvatkan, ikinci tür imtihanını beriş aldı da muallim üçüncü tür meşkığa. VIP bulsanlar kündüzü meşkılısla, VIP bulmasanlar kesat 7'den 30'dan başlayıp 9'gıcı meşkılısla de şunlar depdu. Bu muallimden işim o ya ki mektepten işim o, şunlar kılıç doğru mu?
0: Bu mektepteki özündeki çıkaravagan tüzümüyken bu, kaydışmıyken.
1: Tüzümü ya, bunu hem de aşağıdan
0: sonra. Bunu özünüz boysunuzun buludu, boysunuzun buludu bunun hem de. Siz abdestse kılasız, abdestmeye kapkalsa ben kılamayran buldum de. Baş türlü kısız bilir kaçtırsa. Bu hem de mektepteki özündeki çıkaravagan tüzümleri.
1: Munava degen dostumuzda yoqur suratlik yolga adam chiqib olsa ketis ko'may soqib qo'ysak mas'uliyat kelamdi shopirga degan savolni so'rabdi.
0: Am buni da qaranga bermay yenil degandek. Am siz ash yo'lni manga vaqtingizda sizning birinchisi mushu suratingiz o'lchamlikmi o'lchamsizmi? Masalan 50 yo'lda siz 60 tumaningiz, 70 tumaningiz meynilga qalay bo'lsin siz masalan bo'ladi. Yeni birisi doğru adamın yol çıkış adamlığına hata deyip durdu başta. Ameliyatta adamın yol çıkış hata. Yol durması gerek adam çö. Doğru ilişkimi hata.
1: Yokur ama sürekli hata, yolu çıkması gerek.
0: Çıkması gerek ama hata deyip durup hani meselimi sizde mi izleyemiz bir yeri çö? Bana gel. Ama çok umdan ben de ama hakikaten siz diken biz diken de şu normal ölçem bilen şu devlet ölçem bilen sızılgan şu bir yolcularla mangalgan bozsunuz. Biz uçakta hem de termallam o sizin senin hatırın meselesi var değil olmaydı. Hem yani bu neslen hem de şu tekli bağlaş arkalık. Mesela söğret değmez, çırak değmez, tormuz değmez. Degendek. Ne nurgun hem de nesle ki tutu bunun uçuyor hem de. Bir enzinelik aldık keyin olup etaretinden çürüşün aldı da hem de aşlanırsa karaydan gel. Mesela hakikaten şey siz söğret aşırmağın bozsunuz. Çıraklarınız ki siz manga vaktı normal. Devlet ölçümü toşkan olsa, sizin tormozunuz mu normal aşu toşkan olsa, ölçemli falan olsa, yani benim için olsa sizde meslek olmaydı.
1: Azırak ilan anlaydı vaktimiz gibi kaldı. İlan alıp ben de kayıt gireyim.
2: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdi aldım, sel tokuzu pişkin he.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sütümüzü östürüm.
5: Bir buyruk bilenler tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip turmuş süpitanızını östürün.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdi aldım, sel tokuzu pişkin he.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 Қатынас Санат Радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайыны. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 әр вақыт сізге хамра.

0: Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın İğiz Boşqı Sağlamlıqı Könül Bildiğallarının yaxşı talışı oğan Ürüm Çehri Şinhua Canıb Yoldaki Şahsat İğiz Boşqı Ambulatoriyası alay talep kılığan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasib bilen yuqır qorunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlerge. Şirali Saqçı, abayqı söhbetimizden ahırında olmaştırıya verəyli mi?
1: Buldu. Әmde muşu vaqa toğrudusanla, mə bir əskərp qoydu qayram. Әm vaqa neki bir tərəp qilişi şıxıl oldu, çö? Birisi addi tərtib, birisi adetik tərtib dəb. Әmde addi tərtib digənimiz, әmde abay mən digəndək, әmde çoğun məsəl olmasa. Əməsən, əlqə, adəm eğri yalınışəməz, azıraq əmde terləri sürülüb, yakınması. Әm adetik ki, yenik dərəcədəki bir yalınış boğa ayfalı olsa, özara kilişimi kılıp lan biz bunu adli tertiple bitirip gittimiz. Hem adet tertip dediğimiz hem de enstitürozumuz degenin mənisi. Mesela abay siz degendek mesela iğir vaka mı şu gavuz kumunu çıkıp bakakta adem çok çokumlu mu iğir vaka oldu bu. O yeni olmayı yani çoğu. O gavuz kumunu da söyletme asla olmaydı o. Şunun aşka bu mındak hem de iğir Türkiye enzilerini abay mən degendek bunu şu enstitürozup bitirip bulan gel. Әм әнзің тұрғызу әтіқті еңгенің мәнісі әмді мұшу ішкі тәрәпнікке мұшу барлық мұш қанын қылаптық болға ішілерін әміні тап шықымыз дегенің мәнісі. Әм әсі әм шопа тәрәптің деп өтсәк, мұшу сөрәт ашырып әліге әшіп бағам ек мұ? Машинын ішіде отыратып, тілфо ойнап, дойын көріп, якіміз башқы мәшілатлалы қуатқа ішілі бағам мұ? Шопор мұшу маше әйліге ақтыда мұшу еріп чарчаш дегендек әйфалла бағамы ек мұ?
0: Әміне.
1: Анды мұш сөріттің қанша тұрмызың тұтамды тұтмамды оз. Әмәсенілікі әді қыз мұндан кеп жо. Әмінде бір нәсіне бір адам көген вақтыда анды тұрмыз тұтты деген бұл өлчені нәсі бұл жо? Өлчеміз әмәз, бұл өлчем саса бұл еуірді. Мәселен бір адамды сен бірінші қадамды көдің, Birinci qədəm görüb, adəmdən kılısı mışı neribqa, mışı tormuzlaş bir danqa, bunun üst kötü, tüs kötü vaxt gedir. Əm, hər bir adəmdən ki, fəyin soxşumaydı. İnkas soxşumaydı.
0: Əm, pizaslıq
1: qartıqan nəsə bu üçün. Əm, şunlaşqa, bu tormuz tutuş, əndin sörətnəki iştikliqi arqılıq, əm, uruluş, eğirliqi, yinikliqi, aşuğula qarta biz ən ağırqı hükümün çıxırqa iş bu üçün. Əm, əlqə, addilən

0: kontrollogunu
1: yoktup, lakin maaşı ölüp bitip ölüp gidip açılacak. Şunu aşka bu bek bir katarsız iş bu. Şunu aşka bu şoförlerimiz mamı da ruhakta açtık asker koymayın. Siz maaşından bulup mu sırtıga? Hem işçiye kovasınız hem de bek sizin ki şu körünç daireniz tek petir tasarruf etmeye alet tek siz buludu. Ama çokumdan maaşının sırtıga onda mesela konçak değmez, iyek değmez, abay, bana mavu anlatmışımız evet koyuptu. Onda nesene kısız katli bu maalicu mu? Mesela bu bu nesene kendin kilovatkan maaşına çokum tasarruf kıldı. Mesela şamalının küçüğe. Ama bu şamalının küçüğü deyken bazı yerde bir şamal küçüğü buludu, bazı yerde aciz buludu. Siz bunu herkesten çokumdan mokum kıldım diyemeyiz siz. Kendinizde uçup gittim, kendinizde maşının aynıgını çekip bolga ve kalem çıkıyor gençiyor. Bundan aşıldı gençiyor. Siz bu vakanın kep çıkışına sebep çöp kalırsınız.
0: Amda bazı avtomobillarımı mesela numar taktısını tosuvamağa asas da şu siz diyendek avtomobillarının kendi başında konçaklarını, iyiklarını, onu bunu isim aldığa işler var. Şunda koyan. Doğru. Amda onu kanun kılap değil bu maydı. Şunda koyan. Tosuvamağın asas da. Eğer de numar taktısını tosuvasa o kanun kılap. Kestellik var değildi. Tosuvamağın asas da amda asanla kanun kılap emez. Ligin hazır şireli sakçı dedi. Ne ayıttı? Muyum noktan dedi. Eğer de şu isilgan nesler bilen jukur süratlik yollarda.
1: Doğru.
0: Tez süratlik yollara çıkıp avtomobil haydiye vaktanlardan sıla isi vağın nese uçup berip lan karış ağı tarafından kevatkan avtomobilga dâhli etküsse katnaş adisi peydakıysa ucağıdıkan aklımız şuna en yaxsi işçiga asqanla bosa isanla şunda mı teşiga isi valadığan teşiga tutuluşuduğun işlerini kımaylıydı usta. Abdüveli diyen dostumuz rahmet düşünüm aldım. Yöcünge körükte avtomobiller köplikin tosulup kalmayı asla minvatımız deydu. Buldu rahmet. Onun başka Ekber diyen dostumuz.
1: Şöyle abiyetim.
0: Man evet bu.
1: Ya, bu aşı sizin şu kalaymakan maşinine tohtatkalıktın. Ama şu aparat var mı bizimki? Şu kalaymakan maşinine tohtatkalıktın aparat mı ki? Sizge evetken, uçurken bu. Bunun da ben güydüğün gibi falan neydi şu an. Bunun çokum, bunun da cezası var bunun ki. 200 koydun, 100 koydun, 200 koydun cermeyen savaşı mı?
0: Numara tatlı bu değil mi?
1: Yok.
0: Numara tatmaydı. Fakat cermeyen
1: alıp başında bu. Lakin yengü elde oluyor. Tepir, serik, tahtlık bir yolla var. Bunda ya tutarsınız numara tatlı. Ama sen bu şu yengüvenli odansın bu şu bizim tensarayın desem bu şu tabazanın atrapları ya. Bu şu ardoçanın atrapları ya. Bu şu arüyenin atrapları da bundan peyzeleriz, köreleriz, yengüvenli. Bu alıkı katık başkırlığa yol deyin yapmanın mühendisi de bu. Siz muşundan yerlerde tohtarsınız numara tartışma mümkün.
0: Ma dostumuz deydi, ben uyak bir bakmağa, man bu uçur kep kaldı o demek için. İnsanız yok mu? Ya ki aşı yolunun ki?
1: 6. ana 7. günü. Siz onu hem de berip almağın değilsiniz.
0: Siz avtomobilinizde bir sürü berip almağın mı okuyduğunuz?
1: Şu, aşı bir amda oyleşip ette, hakikaten hem de aşı bağımız ispatınız ne? Aşı hem de berip almağın mı, aşı yolda maşını tohtup almağın, diğer yıkan ispatınız ne olsa, mesela ben Kaşkay dedim uçakta. Ama Kaşkay uçup bağım bana, Kaşkay dedim, aşı ispatınız olsa, mesela. Aşı bağımlılığınız. Bosa siz aşı, her bir katnaşkaş, yani çoğun atırtı olsa, şu atırtı kirip, biz kanun tüzeş şansı kırıp muşun iltimas kısız bulur cuma. İspat ne boğsa kolunuzda cuma. Hem de ben bağımadım da yaptım kırsız. Ben onun işe demeyim ben. Hem sakşı digen şu çokum ispat ne? Birinci konu koymuş.
0: Bana deydi yok maşina tünü gün bir gün koruda. Bir sigimi berip durmadım deydi.
1: Yani da olsa şu bir gün koru turgan cengkünle şu kılı kılıp şu koruyumuz
0: gibi çıkmadan.
1: İspat ne ilip aşu tatlığa yoldaki karşılık aşu çok katnaş başka bir tanesi bağımsız buldu cuma. Ben de yine kısız buldu. Mera, ben işkanaya çıkmak mı dedim mera ama can konum kö. Hemen ettiğin saat muncidi bir doktor. Ettiğin hazır çıkmak mı dedim ama saat muncidi ben duyanşın geldi. Edep kısız buldu cuma. Ya kim bulmasa ya topar başım o bu. Sizinki o şey tağlı koyan şu. Onu mu yoktu yılınmaydı?
0: Lekin 12123 eptisi çıkmaptı deydi.
1: Anda olsa, çıkmagan olsa. Hem de o
0: özünüz hazır
1: maçı. Sistemle hatalışım bıp kalıdı şu.
0: Ma şirali sakçı degendek şu. Özünüz aç bir gün kuru tohtatkallık ispatınızı ilip. Katnaş başkuruş çoğun ettirdik bir hep şuna mı ya?
1: İspat
0: ne bahsiniz buludu. Şu edel buldu. Onun başka tenha yürek diyen dostumuz Kaşkar Beyhu yolları koşuyor işte ravan deydi. Buldu rahmetmiş.

0: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
1: Kemerini berket onda yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onun işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Huşal minutlarda, köyünüz yerim çağlarda. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini hağlayın.

0: Mana mushu joshqin naqshlarimiz quloq tuyinglarda yangirgan mushu damlarda biz yo'llaringizda biz hamra programmamizni boshlab ketdik. 174 qatna san'at radiosining har xil programmalari bo'libmi yo'llaringizda biz hamra programmasi sizlarga o'ylamagan xushalliqlarni berishlaydi, chumi?
1: Shundaq anglovchilar, atigan yaqin anglavatsizlar, mana sizlar anglagandek 174 qatna san'at radiosining o'ziga xos alayligi ega programmalari davomlanib, endigi anglashni o'yti kashf yo'llaringizga biz hamra programmamizga kelgan vaqtida ikkimiz mana mikrofon oldida hozir bo'ldik.
0: To'g'ri. Endi bugungi programmamizni nimalarni anglay olasizlar? Eng yangi yo'l uchurlarini anglay olasizlar.
1: Ya'ni qatnash mulozamat uchurlari bilan ta'minlaymiz.
0: Qiziqarli paranglarimizmi yo'llari safaringlarga sizlarga hamra bo'ladi.
1: To'g'ri, qatnash savatlari haqida tushunchanglar kamchil bo'lsa so'raydigan ishlar bo'lib qolsa, so'ranglar. Qatna savatlarimi albatta mana mushiyada.
0: Shundoq deyalaymizki, yo'l yurish sabringlarda biz sizlarga hamra.
1: Sizlar bizga hamra.
0: Shundoq deydukin Nurliq bosh riyosatchingiz Mavlud Ibrohim.
1: Qizg'in chavaklarimiz bilan qarshi olamiz Nurliq bosh riyosatchimiz. O'zining nurlarini atrofga oymay sehrlik bilan chechayotgan riyosatchimiz. Qadrlik anglovchilar, men shundoq deymanki, sizlarni qizg'in qarshi olib programmamizni boshlab oldik. Men bo'lsam budirchash riyosatchingiz Zuhra Kerim.
0: Budirchash riyosatchimiz Zuhra Kerim.
1: Yanılam sizning bishingizning roli cho'nka jumon ma'lum. Manda siz nur berisizki. Men o'zimga chashpaygan boshqa hech nima ish yo'qki, bu budirchash joyida qiqaldi-ku shu.
0: Siz uyoq buyoqqa boshlaringiz qilib ishlar qilib bizga salqinlik berasiz.
1: Ha, mayli, umi bulidirasa.
0: Beshin salonimiz sizlar uchun xili birini ichib bitilgan. Unda esa qo'lingizga telefonni ilib bexatarlik diqqatga asosda yoki siz uyda anglayotganlar xotir jamolda telefoningizni qo'lingizga ilib fikrlarni yo'llash shaklida programmamiz qatnashni boshlab kelsangiz bo'ladi.
1: Shunday qalinuvchilar beshin salonimizga fikr yo'llab qatnashsizlar. Albatta, maduyinimizni ich ochqali bir soat bo'ldi. Andiki ko'rish nöti, ko'z tush nöti bizga keldi. Bizni ko'ringlar. Doyinga kirib ko'rmoqchi bo'lsanglar, Xinjiang 1074 teshidan emas, ichiga kirib ko'ringlar.
0: Ebe ko'ringlar cho.
1: Ey, men bugungi sonni bir xili bir jiq sanga bir yetkizbaqayli.
0: Ko'ringlar cho. Bizni alqi qoqishtilmay. Buron ko'rsatmamizlar deb ketdim. Ko'rsatsak endi sal ko'zanglar to'y qaldi.
1: Shundaymi bir xil.
0: Ey. Ko'ra qo'ysanglar bu son sifrlarni yuqori ko'tarib qo'ysanglar nima bo'ldi deydi bu bizning bu hurmatimizda bo'lmi?
1: Ha, aslani boshqa ish qilib beringlar deymiduq.
0: Biz 24 soat ko'ringlar deymiduq, mana shu vaqtlarda ko'rib qo'yinglar deydi qanday.
1: Ha.
0: Beshin salonimiz nima?
1: To'yin nomerimiz.
0: Xinjiang 1074. Onda esa anglovchilar, uchurlaringizni anglashni xohlaysizlar deyman. Qarshi Yingbing dadao, shimoldan jalib qaptimmi bulla ko'p deydi. Qashqadagi do'stlar foydalanib qolaylar.
1: Kalyukan, oko, ajo deb gapdi. Hukumat
0: qilgan gapni. Qo'qotamsiz. Qo'qmoqchimi? Vali jamon, ha, boshlandi, lekin ma optop o'chib ketgani yomon bo'ldi deydi. Onda esa bizning do'yinimiz kirgan. Optopning oksini ko'rasiz. Optopning oksi man.
1: Rəs, aptap nədi qalsın? Aysa can, xotən qanxı görüqdən çüşüb, dabaza qarab manğan, yölünüşdə körüknə asıdı maşınlarına ait köp, deydi,
0: ə? Məvlüt qov, Zöhrə açı, mən keçi çıflab, ətdiqanı yağıslən saxlab, otadım isəm işinəmizlə. Amma Zöhrə ədə güldək içilib ketibsiz cümə bələydi.
1: Ə, rəhmət, buna doyun kırgələ gördü qandaq güldək içildik mu, aptaptək parladık mu, kuyaştək nur çaştık mu, qağan nəsəni mi kırgələ körüb davadı də mənə?
0: Şu kösənlə mağalıq, sələk fütür yollaşqa bir bahanı çıxıdı cümə.

0: Hamra.
1: Ben Mevlut İbrahim.
0: Ben Zühre Kerem.
1: Kadirlik anlayıcılar programımızın iki oran alaydı. Kullanıcı takma talep olan. Birisi öyle de etvalap şiltip tamaklarının huzurun sürüşümüzge türkü bulup gelip atkan ak mervayit un ya görüç açık soldi. Üylerimizin her vakit ak mervayit un ya görüşleri üzülmesin deyimiz.
0: Yana sağlam gızalanışını, sağlam ozuqlanışını tavsiye kılıp atkan uxyanı şirketi alayda tələb qığan sağlam gızalanışımız üçün nurgun məksulatlarını bazağı saldı. Bolsa məksulatlarını ep işletip, yap, yeməkliklerini yap tetip görünlə. Ama şu gündelik şu ozuqluğumuzda kəm bolsa bulmaydıqan nurgun ozuqluq elementlerini öz çıqağın məksulatları var.
1: Doğru, telefonun.
0: Telefon 380-96-98 muşu numarı bile alakalı sağlam buldu. Yani özünün emeli dükkanı verip, körüp, sürüştürüp, soğurup, tutup, düşünüp seytuva sağlam buludu. Emeli dükkanı orni Şinvan Lığbazada.
1: Abdomobil klubu pahalıyetimiz de sizlere güçlük tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulakı yetken.
0: Pulunuzu ticaydıgan.
1: İsil Abdul.
0: Mulli Grin Abdulri.
1: Abdomobil ona bir kıdım koyup bakmalı. Abdomobil atıraş önümü hakikaten ait yukarı. Telefon numarı 13-5-9-75-75. Ben numaralarını tutuyla ona bağlı. Her gün gerek yok hafta tapamaya kalırsınlar.
0: Onun başqa Şinjandakı ən isil təmini izləş pahaliyyədə də sizlərə təvsiyyə qıladığınımız
1: Sərtəm Kırorən Kalıgöşi Ügürxanısı. Kalıgöşi Ügürxanısının başqa Nücümiyən, ya Nücümiyən əməs mi?
0: Rucamo, Nücümiyən, hə, umu buluşu mümkünəm deyil. Gəmbən sıba, gəmbən ilqin yürüməyən sıba, anadəkin Rucamo, Ambrok Bolksi, Toxopa, Çıxı, digəndək, ət digəlik naşdılıqları.
1: Bək peyzə.

0: Nurgun ağlıqızlarımızdan ufçurları özülden tanı yitip köptü. Ey kıyayı, men keldim, yakşımız dedi. Vay, yakşı, ey, yakşı.
1: Onda asma kal demseleriniz bilen kırın ağamsam ufçurlarını berip. Onun siz gəkılamaysız o hazır siz. Abdikerim.
2: Onda öre, men çan yöle, maşını sal köp, susuz yok. Gülü vazır öre, türetim onka yollur ama.
1: Ha, ma.
0: Ma, Nina. Ben nısa edip loktum. Bika, dımbaka. Ma yol talış yap.
1: Oye.
0: Mışındak yol talışıptı.
1: Ooo, yamanda açıklan yaman kımanlar.
0: Bu ne derhalla şu... paytsoğu... Dikilen çakır bakası buldu.
1: Buldu ya mı sizde? Ama... Polat tek spat bakacı mı sizde akışının tayağı yiyen?
0: Şu... Demisim için bu ne ayıttı? Medeniyetsiz iş bu.
1: Ama bir tayağı hıl pulgu toktaktı mı? Şunun çekil dap böyle.
0: Azar tayak yiyen oldu.
1: Tayak yiyen oldu.
0: Anda bombaptı bir şoför çüşüpler. Bir kere de bir kere yol talaşkan mı? Yani bir şoförünü vurup
1: getirdi. Vuruptu. Onda karamlık, muştum zorluk kılıp, şel kılımız deydiğen ondaylık tüven idiydiki hiyal bulmuşsun ki.
0: Derhal ay, sakçı malum kıl şarkılık alıksın. Ama ayağını kokap gitti mi Nina mı?
1: Şıkımız tağın, Nina bile şıkımız da. Tabi işçimiz tadı gitip de uğurğa vaxtı da kok gitti.
0: Şuma ayağın kişi oğanı getirdiğin kokap gitti. Yusuf yilinçisi, ne mi külüse yaz? Külge de kişi oldu mu? Bir sıfırını urvasa, bir sıfırını urvas külüsüz o bir yada.
1: Külü kaşma şu da be.
0: Ne mi deyin gibi?
1: Şu boyunca kanda kırmadı, boyunca kırgıl olmaydı. Doyundan. Boyunca kırgıl olmaydı, doyunca kırgıl buldu.
0: Şincan yilinçisi de biz sanız buldu. Doyunu açsız baş bedine. Üstü karısız mı da bu yumulak bir lop eynek tek bir. Nasıl ben üstü? On kol tırap en üstüde şunda bu. Yani bassanız mı da tizimlik geçiliyordu o. Şunu közünekke Şincan Jilingçisi de ızlısınız. Zazır çınzaya çıbo deyip çıkıdı. Gönç okulu valsız bunun dikin. Jililililili. Devam noktada sizge tüyla kıpırdı. Hı hı.
1: Yani karısa kazırma midoncu katnaş Kespi daha şu seninki aldı bek tosul ketti. Şu kızıl çıraktım o. Şu kızıl yeşil çıraktım ötemedik demekçe de. Arkangi çıkanmadık demekçe.
0: Şingav su yolu. Kaysı gavsu da bu Şingav su yolu diken. Yeni yukarı sürep taşıl Ali. Bir yük maşinse yolunu oturup Rişat'a sokulu gitti. Dedi. İnik devleti ha şu kaysı.
1: Cinşin mi ya?
0: Cinşin gavsu mu ya? Kanda gavsu.

0: Az az nağlaşmağıyla fıçırlaş gılıp gitti.
1: Mihray kız mağ şirinci yollarda maşinci, bekçi de fıçır yollabdı.
0: Öz hal.
2: Öz hal. Öz hal. Öz hal. Öz hal. Öz hal. Öz hal. Öz hal. Öz hal. Öz
0: hal. Öz hal. Öz hal. Garbi taşkaylanma yoldan Şisay yolu çıkan yolunda şiki maşina sokulup gitti. Şu sebepten Şisay yolları kırış ıgızı tosup gitti deydi. Abdı Kahar degen dostum.
1: Ma Yusuf Selin bir xil adamını tunugandak anlıqçılarımızın işte uçur yollabdı. Ma Ayka Yayi özünün ismi Ekber mu, Ekrem mu, şu dağı deyme.
0: Ekrem.
1: Ürümşehirlik 6. başlangıç mektep okuyan bal şu mu avaz acıp tunuşlağım da uçur yollabdı.
0: Tunuşlağım. Şundan
1: Miki. Kena qağınıq özü deysin.
0: Mehmetcan tor taksi bir xeridan usur.
3: Dala çiş çi. Çiş çi söyxə bejan.
0: O
3: bejan son bejan da Şinjan keçə qolara.
0: Vay. Sayat.
3: Jon jon lexə. Xoyun nimələ Şinjan. Jon lexə.
1: Bejindin.
0: Xoyun nimələ da Şinjanlı yo ha bu.
1: Düşə.
0: Bağlıqçımız mı bir

0: tirek, ay tirek. Bili bili ya dız hep belli. He İmam Can. Üyeğinizi meşrep kaynısın.
1: Ayalımız maymun emin kaytıp kegini kızgın tebrikleyimiz. Bu da ket güzeltmen ha.

0: Bəlliyah.
1: Bəlli, bəlli, yaxşı uçur bədi.
0: Bəlliyah.
1: Naxşılam, yaxşı buldu,
0: ə? Hoş.
1: Aydın keşlədə.
2: Şuna ola mənə gitsin, təsit ötmə, ötmə duvar.
1: Qorapakalı ötməbdi.
0: Ötməbdi.
1: Qısqa bir yığıb sözləngəsiz mu?
0: Yusuf Sənlin.
2: Qalan bir rəcətlə gülüşürəm var.
0: Canlı ilə.
2: Oydan dolarını aldıdın, gəlxən bansıq mağayınışda maşin kör.
0: Maqul Yusuf Canlı ilə.
1: Ucuğum, muşta nəsdən yiyisiniz, yiyilim o aşı, itilib getmək, turdikənsiz cümə səhər bu bülə.
0: Nəmi yaptı?
1: Muna, lıq qıdılı nəsə. Yiyişinin, içişinin ilə kipim anamış, otdağın cüvəsidim, lıq qıdı tamak ki.
0: Mala, ma bayramdır, pıl soydum ha.
1: Şunda dək.
0: Ma sunaklədikən, vəkşi o. Oho, muşta qamil, bur otursanız, yəvəsiniz.
1: Yəydü, yəydü.
0: Vay yapılıp soruların ne ertuğuncuma vanga diye yerli gitti baka.
1: Başkalak işte efendim.
0: Kuştan öğünü bulgaysız.
1: Bir şık durup alamayı.
0: Ya karsı aşk kazanmaya karsı işte.
1: Doğru. Onun ise küçük küçük emez. Afer yoğandın yoğan.
0: Abdullah'ı dağlığa verdik ki bir hani beğenmeydik ya bula dedi. Beğenmeyiz.
1: Bir kağı bir üçün dağlamayımız mı? Da kısılığa tavsiye kılıp dağladık. İlinle deyip durup.
0: Ya aç bir çaramla meylem. Nurgun Abdullah'ı beğenip.
1: Yönü iç gitti oldu da.
0: İçip, aç kız meclisleri pıl verip git bari. Fakat oynamayızlar ki asla ya. Bu bari özenle, acında Abdullah çıkarken bu sana. Doh! Tımay belgeli koyan bu sana ahire. Ya buldu, buldu. Dev okuydun la. Oğlum elle de izle. Hakkını düşünemedim ey. Üçünü koysan la neyim buldu de.
1: Yəkən oğlu deydu, ma yəkən muqam cənubu yolu tarşısıdın Maria doktorxansıqıcı boğan yol

0: keyin anglaydi ya.
1: Mm-hmm.
0: Abdulla Malika yaxshimi dedi. Voy yaxshi, yaxshi. Obdan to'xtama fikr berishingizni qarshi olamiz, yo'mi?
1: Unda bo'lsa Shavqiyga qila.
2: Voy, yelim aytibdim maymunam deb mundoq qilsin bu.
0: Bu ba maymun.
1: Bu bu.
0: Maymunam deyapsiz.
2: Elə o toy qılışdı, madat etməyəm, maymunam
0: deyib. Bax, bax, çox sözləmən.
1: Şunun üçüncü siz işdə elə tozmaz qaldı toq. Mında buldu deyib toqdum, rəncib, u sizni deyib siz onu tepib yamalıb oturmuşda, otursuz şunlar.
0: Yaxşı emasmı ism maymunam bolsa? Aldığınızda oynayıp gördüm maymun deyelim. Onun üstüne özünüz mufsulluğu sallalaysınız karan. Sizin kolunuz neyin bak? Hakkının gibini kapat, özünüzün peşine onşağı mı ya da? Ertekin, sizden ısımız maymunca bulup kalmışsın hem de. Üçünde çoğun geplerini kılıp ertekin he?
1: Şu.
0: Hüt maymunca andep hani kendini bizim ya da. Yusuf.
2: Yolu silen var, toksak ölen, bana her yanı karalgan, danlıktım. Başınki dımas.
1: Hmm,
0: boyum süreli o danlık dönlü bozu tonluk bir iç peken bozu onu. Şikayet kılıp
1: yani dön. Yanmadı?
0: Yanmaydı valla.
1: Yani kulcu taksi abliki.
2: Mehmet ben direğim yakışımdan Zükre'ye yakışımdan ama kocamın her direği yolla işin Zükre bana yak o ama Zükre kirem tek çeke kocamın susunmasın.
1: Şaşta.
2: Zükre.
0: Kimdeydi?
1: Nem kılaylıydıydı?
0: Ha, böyle de.
1: Ya tuhtap kakıl olmaydı, hap olmaysız. Cikke kılın deyip çıkırıp koyan biz ne?
0: Ben sonu çıkıram.
1: Müşbanın azırıqlı bir şey için şu uçuruk için anlaydığın baldı ki bu.
0: Balı kaşı Ayko yayının yasakan çişini kösetmen. Mini do.
1: Çişinizin tovra. Mini çişim ah de şu.
0: Kandak ya.
1: Biraz geç.
0: Sadılıkın mı Nisa Khan?
1: Ben Nisa Gül'ü kıt kaldım.
0: Şu Sevi çok aram, Sevi'ni kına anlaş gerek.
3: Mevlütka Zühre'de, Nazır Argun'dun Çuluya ve Karatman'dı. Sevgin Tümlü yollara vantiye.
0: Makul, rahmet.
1: Yani biz bahçeden çıkıp hopsiz.
0: Ya hoş oluyor bizim üç kızını bahçeden çıkarıp ağınımızda.
1: Şu, başka yerlerim körüne yana, başka yerlerim körülge yerler cık. Şinfu.
2: Kuanfe görüksün çıkıp şimal taş kaylanmadın. Tağılıyorsun,
0: sistemler var. Makul. Yadıkardaydı 15. başlangıçta Nenmin Karaman Kayınısı'da maçıyla biraz köprüyaktaydı. Cuma paylanıp kalaylı ya.
1: Raban taksi. Bir
2: yetiştirdik yol sabırı, ürümsüzden Nengan sana alıp yollar Raban kene.
0: Buldu, buldu rahmet ha. Hem de anlıkçılarımızın ki fıçırları yeni köpeğe geçe. Biz bazı bir muyum fıçırlar yetkizmeyiz.
1: Şunda muyum fıçırlar bana yetkizilgan ha.
0: Ürümçi şehirdeki otur başlangıç mekteplerinin yazlık tatilini koyup veriş vakti bekitildi. Söyümlük atanla, söyümlük okukçular anlanla.
1: Okukçular silahatıyım koşulduğu adamlar o anlanla.
0: Dikkat kılınla, otur başlangıç mekteplerinin yazlık tatilini koyup veriş vakti bekitildi.
1: 6-nın 8-ci günü Ürümçi şehirlik mağrib idarısının ilginlikçe Ürümçi şehirdeki otur başlangıç mekteplerinin yazlık tatilini koyup veriş vakti bekitilgen. Bunun içi de mecburiyet mağribi baskıçıdaki mektepler 7-nın 3-cü günü cüme. Okutuş hizmetini ayaklaştırıp 7-nın 6-cı günü düşenbe okuyucularını yazık tatilge koyup verdi. Adet ki tuluk otur mektepte 7-nın 13-cü günü cüme okutuş hizmetini ayaklaştırıp 7-nın 13-cü günü düşenbe okuyucularını yazık tatilge koyup verdi.
0: Bir ay kanmağın vakit kaldı başlangıçtan ballarına. Tuluk otur dikilerde yani şu bir ay oku besse aralıkta diken cık demin işle hava dekir.
1: Şu.
0: 2026. 2027. yıllık okuş yılının birinci mevsiminde mecburiyet mağarifi baskıçıdaki mektepler bilen adet ki tuluk otur mektepler 2026. yılı 8. yılın 33. günü yekşembe okuşlarını tızımga ilip 8. yılın 31. günü düşembe de arası başlaydı. Yesliyle mecburiyet mağarifi baskıçıdaki mekteplerinin yazlık tatilge koyup veriş vaktidim. Otur derizi kesme mektepler adetki toluk otur mekteplerinin yazlık tatilge koyup veriş vaktinden paydalanıp icra kılıdı. Mana.
1: Hem de bu yazlık tatilge koyup veriş vaktiye muşu boyunca buludu ki atalla köylünlerde sen bu kalsın. Okutucular deyip bana anlap kanca hoşu git bakan sile.
0: Şundak. Az kaldı eşkı.
1: Ha, şu. Hem de bu dövü bayramlık mı demeliş be. Şunu bir devit değil ya.
0: Buldu, buldu, buldu. Makul.
1: Dövü bayramı da 3 gün demeliş koyup verildi. Anlıkçılar, çavaklarını çelinle hizmet vakti tanışılmaydı. Lekin, Kovuyen Bengu'un dininin 2026 yılı kısmen bayramlık demeliş küllerini uğurlaştırış doğrusu etki uxtırışı kalsasın. Dövü bayramı da 6. ayının 19. günü yeni cümadın, 21. günü yeni yekşembe gece cemi 3 gün demeliş koyup verildi.
0: Cuma bir gün, şembe, şembe, 3 gün.
1: Şembe, 3 gün. Demalsın.

0: Kesinlikle.
1: Dön bu bayram mezgilde yukarı sıradaki taşılarda normal ak ilan udu ilan udu ilan udu. Çoğun bayram demeliş güllerdeki küçük tipki yolcuyla aptınma buldun. Yolları şaka almasını yol koysa ayası kasasen. Bahar bayramı, Çingmin bayramı, emgeçle bayramı, devlet bayramı diye barat. Devlet kanununda belgelenen 4 bayram demeliş günü de yedi kişilik ve onun küçük yolcuyla aptınma buldun. Yukarı sıradaki taşılarda haksız yürüyüş siyasını mehraman buldu. Lakin maketim ki 3 günlük dön bu bayramı da normal hak elindu paralarak çıkarsın.
0: Doğru soruydu Allah'a cevap normal hak elindu.
1: Onda olsa anlık uçularımızın uçuları karsak. Örümcünün ballarığı mı yapıştın Şinjan'ın Şinjan boyunca aldıkayını buladı. Cuma anlık uçularımız. Ya ay bak baldır tatil koydu, tatil koydu deken balların da zahar buldu.
0: Baldı sizin zürük öyge kemmeyi tuzdu, o kıstı da piştirip durduğu hatanın birisi de mi namaz
1: zahar buldu? Baldı öykesi tıkıp yigilinmeyce, bazı tıkıp koyan tatlık durumu ne, tam akıllı ne
0: diyeyim. Onun balısı talışı demez mi? Opa bana şu kital diken dikül koyu tutkaldı bu zahar buldu.
1: Şunu takır çünkü oldu.
0: Da olsa Zühre canım isimli kanlıcı.
2: Riyasetçiler yaşın sizler, kıskabılar, masakı kılıp, kırışlık kaçandı. Beş bir sıvık naballar benim.
1: Ya bu oldu
0: mu? Yok, yok diyeyim ben. O diyemiz uzun düşünümüz. Onda tıp duran siz çandığım ayı.
1: Hoş, yettinci ayının uçudun başlayırken karan.
0: Bak çocuğum.
1: Yettinci ayının onu uçup o kadar aralıkta, cuma.
0: O ye sile aldırab zirik tuhtadıl çıksın maballan ekesi de bu adallar dek o ye maballan neyim de kıldığandı de koyvetmiş de uyandın biçer balla ay biçer balla.
1: Şirali deydi o ye tütün yolu da işte aile maşinistan şoförleri uğrun talışıp vuruş git burada dedi vuruşan la taz aşı hel bulu da maşinle taz vuruşan la. Ayıp balla bu kaptanlar değerli kılıp. Ondan sonra saat doğrulaydı vaktimiz bu kaptanlar olsa. Saatlerini doğrulayıp boğan dinkin. Kayıt kep tamamlık mı lazım et kılayla?
0: Buldu şimdi kılay.
3: Beijing vakti saat 20.
4: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin ızdın malay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
7: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesine selindigen köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kıç boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, kün nuru yakşı çüydü, amivi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
8: Anla vatkınınla yollarınızdı biz hemra programımızı.
1: Kaderlik anlıkçılar yollarımızı biz emre programımızı devamlaştırıp atımıza. Dostan uçturuları karsak Şinhua, Beylo, Canıp'tın, Şimalgıman, Gayunus'ta maşallah köp deydi. Öğriyat, rahmet sizge.
0: Buldu. Ayka yayı özünü bek tonuşturup da uçkulu.
1: Doktor, rahmet bulduk. Makul. Yakşı bir yasacılar, benim inimden maşinistan bank karzı tüyen. Çoğun daptırımı kep oldu. Bu maşinini 3 yılına aldı da kolcudun ağın. Olcu peyco. Lekin inimden hazırlıkın opos turuşluk oranı örümcüde. Bunda kakvalda kolcuğu baramdı. Kolcuğu barı da karangası. Kolcuğu berip. Ya ki başkalar evet peyse. Vakalatten ceço ceya digen tam günü baskı zıplı ve sıvalıdı. Ya ki bu mısırlık poştarıklık sepberiydi ço onu mu? Kolcudaki motorluk katnaşı bastırını başkırış oranı bile alakılışıp. Depten sepberse. Taşınlığı ceço ceya digen tam günü besip. Adreslerin temel sanlığı ekip verdi. 12.1.23 abdital arkalık bir meşgulat kıpaksına şu arkalık halkalı alaysız cümle.
0: Abdunov Çuri adıl da sana aldı da maşilla köp da bazağını aldı da muşunda ahtep uçur beygenken ha?
1: Abdullah Huden.
9: Böyle cedidetler ölümcü bir yerde taksiyle gazetli sıralar yok ya.
1: Makul. Kaplana zehir kelle ballırdı bana kepesine bana taze askatın dedi.
0: Şunday mı bu balon? Neymiş hep koğantına aralı turtuken mi abala?
1: Şok onu şıltamsayız ya.
0: Anda

0: شنو بدا يعني شو بقيت شنو ممكن شنو شن اشكيز كوي خجليتا بات بات خجلاب تران
1: اس خجلي مكان بو قش قش بو مندا اش بو قلدي مكي خجلاب تغان بزنس مندا بو ماي تيچو
0: ايدن كشلادا
2: اتگرمي پروگرامو در پروگرامو سورسام ولا اتگرلم ما اش كيت پروگرامو نولتام دو سورا پاسان زولام دكي ديگان
0: نيمو نيمو
2: لدن جاب سمدران سر ات
0: Vay vay vay ma bala.
2: Ha ma yanına şu etigenle pes olsun can. Adı da.
0: Ya bu neyim?
1: Nehke bildim hep de.
0: Ötünüp kolay aydın keşilerde bir neyimin zor bak değmen.
2: Onlukin doğru değiliz ama o tık tık o sıra geçti.
1: Siz özünüzün ki gipin kımmayın o anın manışları arınışıp.
0: Siz ma hayatınızda biraz din doğru cevapka yeriş bulamak da sizde. Siz sual sorman. Sizge cevap çıkmaydı ki akşaydı. Eyle malım bulup kalmam siz.
1: Eyle mi ettigenin yakış bir kalmaz ki ulanın cevap vermezdi ki. Çünkü onma, siz kasap kupu verip navay kargandikin. Şunda buldu ki.
0: Bu da malım lan dedi. Ey gepnin poskallısın digine dedi. Şuna okşaşma gepnin poskallısın devet kalmasa cevap verip alattım mı? Bilsem la de.
1: Şu.
0: Abdurrahman.
2: Göre getirdik et. Doğru bulmadın. Mınış için aldıcın tüzünlü tam da.
0: Hazır bu. Pişkir iliş baskıcıdaki iş. Abdurrahman efendim. Pişkir iliş baskıcıdaki iş. Dedi. Hazır mokum emez. Şu mu?
1: Mağınlık Allah'ım. Mağınlık Allah'ım.
0: Mağınlık Şimali bölüke dedi. Şimali bölüke. Mesela Mayta Kuşa Taşyolu Şimali bölüke. Yani bu belki Mayta Kuşa Taşyolu yukarı süre taşyolu yasal işle münasebeti bu ağırlığı sebebiden. Sonra Şimali bölüke de. Eğer şundak bakıp kalsa aldın kilişimi asarak buludu minanca. Çünkü o bir aşkı maşinin bile çekilenmeydi o minanca. Beş man, altı man, on man şunların içinde Abdurrahman Bey talihiniz ki kala bir aykını gel.
1: Doğru.
0: Şuna mı?
1: Çünkü elik ben neymedim manga vaklarımızdı mı ha? Aşu ilgi mayta kuca taşı oldu manga vaklarımızdı mı? Bekçik maşilla menim kitip kılıp turup kaga vaktimizin uzun boğa vaktla boğan. Şahsen menim maşta boğan. Şunu aldın elif için kuatkan işler de bu başta boğa mısın? Sayat vakti ısırap oket misin de?
0: Doğru. Oğlum can. Ya numar kamu diye mi öldükken şundan mı kemini kılamsayız? Düşmem obdan neyden demem siz de. Ya şu demekçe bunun da giyen çöp kılıçtan aldın elif için karak. Biz şikiz köyünü hacilip etken az yakış. Şunu çüşmen dedim ki ben. Şikiz köyünü bizi hacilip etseniz o çüşmen değiliz biz mi? Dikkat kıpaydan da.
1: Çırayla yakışı geplen kılmız.
0: Yakışı geplen kılmız.
1: Bizim yakışı gep çıkıdı.
0: Tamam gep çıkan vakti deken. Tamamınızı yap çıkanı mürünüzü görüp. Öfke ye. Dikkat kıpaydan aldığınız kızcırak o da köz tıkıyımız da kızcırakının neydi bağlı kılmız.
1: Yezip kulunuzu depte adamın tutkuzup sizi gücü.
0: Aydın keşler de emni sorgandı ya.
2: Şimdi bir dakika zıp
0: Vay ma bal tüküştü bugün. Ma balı çıkırıp da öyüdü gelir. Ma bir kötüldaydı gayos kötüldep kredi.
1: Bir silki bitip anındakini çıkırıp etken okşaydı taz ortasını.
0: Bu sualı cevap verildiysek hazırlıkçı.
1: Nehkepin kıymet he?
0: Kanak sakalım.
1: Bugün nehkepini anlap bulamaydı okşayımız.
0: Ma da kolay. Ma kolcuk bakan vakti de. Çakırıp ekep. Ezan neyim demek ki? Deb eşer bir anlap geleyim mi?
1: O şey gibi bakandım ötken keşken karap anın bir gekli bitti hep. Ülgürü hep. Körüş bitti hep anın dikin he? Deb yeni bir kevi bitti hep sizge. İşte bulam iki mi? Köz aldın kep buldum.
0: Ay. Şundak dayıdan gepiniz olsa kilen haka mühman kılay. Oylusam mınlatçığım ki kitbarda kep kızız yanda. Baldı oyluman oyluğun sırı çok kıran. İnanızdan çık getirilirdi. Ebep de bununken dikkat kılan. Çıma?
1: Cula da sana cula soğudu sarayın aldığı maşilla köpken he?
0: Ben minevarım bana soğurtur. Gipini kullanmaydıgan balık edip şu emezim. Nek gipini demey. Ahırına anlaşıkı bizim cüret kalanmadık ahırı kege vakti de.
1: Danlık dondun sayfı yankı bağıtça yolla. Bek tosul kitipto deydi İbrahim.
0: Şimfo.
2: Çın yallı demir tırak karat manga yönüne şişlik rahat.
0: Mağol, rahmat.
1: Ayka yayı.
2: Ulanın aldı ya. Dağza kara manga yönüne damasılladık rahat.
0: Bilip bilmey toktip kaptık emme diyen bu kim şine bu gepke lan diyen katına saksı agahlandırış diyen dedi cerimanı özgür gittiler cerimanı özgür gemiz yakışıp şu cerimanı tölümey amalınız yok bu an kuydin tinçe deptu kaydı hılap aptı mı bul toktip belgeli mi hılap aptı mı bul toktip siz emde çuli binci kuandigan gepago aşını besip tölüydü Әнді шоқ қатынан сақысын алдығы бір маңы манда дегенттің, манда апты

0: kaldırırsınız. Amal yok bunun da.
1: Doğru.
0: Ekoldan karganda agaklandırış bedi. Siz onun başını ek etmediniz. Ahırı kegen suyu özgür gitmedi. Fakat amal yok.
1: Yenbinlu terapte mağmak çoğalla. Maşın köpge ne paylanıp kalanla?
0: Mevlutaka siz konas okşamsız dedim. Ben kölge, deryalak okşap bakmadım mı hazır kıca?
1: Sual kalmadı sizlerde. İşçinlerde sual kalmadı.
0: Şimdi sual daha. Mevlutaka siz konas okşamsız dedim. Bu konuda kulak gitti bu.
1: O konas degen.
0: Konas ey o. Konas mağ okşadım diye.
1: Siz mada ki kurket ki hem mada köllerini deysin ozmu neyme hem mada.
0: Bazı anı olsa Mevlüt bu programı olsa galiyet sual soraydı Allah bak edip sorgantı ben. Ya yok onda gəməs deyip anı olsa sen aklap cürüptün müzüm ha?
1: Şu ma balalıkı üstelik sıkılık vasıtın pek ügünü vetkeylik Adem'nin nersileştiriş gülgengen balıken var ki.
0: Mehmetcan benim kızım Toluksız'ın şikincilikde okuydu. Her cuma günü mektepten çıkış köyümüz gibi gözümüz tutup gitti. Dep uçur yollaptı. Baptı.
1: Şu.
0: Rasta balı digen ballı koyu baza değinemez mi?
1: Doğru. Ayka yayı.
2: Mevlüt Melim kumluk o sevgi kumlukta.
0: Kumlukta demen ki ben de hayli hayat kalametleri var.
1: Hazır kumluktu mu hayat nem buldu çu?
0: Ba, bir de teri vardı da. Kumluklu kaşala vardı da.
1: Doğru, pist teri de.
0: Şimdi meme teri vardı mı? Şuna kumluk okşayız diye yürüyen soğuk şeydi. Ben kuyaş okşayım ben kuyaşka.
1: En tipik okşaydı kendim ben de.
0: Sayılı, Kualin Şıçan'da ötüp, Canıp'tan Şimalı Mangay'ın üstüne maçıyla dağımlık köp. Astı kitparımız Hınalı Lice Çavşık Şehzi Kengiçe deydi. Hürriyet.
1: Oldu makul. Şıkkıp hele dikkat kılıkken sizler cümle bir onlara. Mazır kuşçurunu tokluk, linci baba diyen taksi bedim ama köre kaldım. Çinliye luda deydi bu.
0: Yok şu etkiye uçuracağım bile Ruşen Güldem sizin kanas kokşatkan dedi. Ya bu beni okşatamaptı.
1: Fakat yakış geldim hepturas.
0: Bu etken gep tapamadı mı bula? Bursa mukabata mı geldi lan? Manştırıp koysa. Kanasının bazı tağları kokşayı deptik ama mağa gibi buludu amına. Kanas kokşamı da gepnin başı akım toluk anlamay mı anlamı kocamız?
1: Nasıl yerim yadı deptu.
0: Aşo. Boşallı yollar havan dedi rahmet.
1: Makul gel güsüm.
2: Bağraş gülü kokşaydı bağraş gülü gel.
1: Uçur.
0: Bağraş gülü mü kıyılı molosulluk köl abi ey valla. Onda kımalı onda köl kokşa sanlama. A kölünün eğer ihsan olduk amısa
1: sözlemdi.
0: Bir kez teşip gitti cuma. Ben dedi.
1: Boşallı umur havan dedik ha.
0: Valla.
1: Bu iş kılıp türlük tezavurlarını kıkıtı atısılak o.
0: Mıdak layla, yakında saptokluk tazlaş aptım o bili. Ürümçeri meydan rayındaki koçularda işe kiriştirildi. İşiltişke kiriştirilgen bu bir türküm saptokluk tazlaş aptım o bilirge bir kettim tok kaçılaşkı fakat bir saatli vakit getirdi. Sıcıl yürüyüş mesafesi 260 kilometre getirdi. Meşgulat vaktini 4 saatte bir sabısak enenevi mayıklılık aptım o bilinin kündülük oturuş kıraçtı 550 yuvandan aşırı. Ama saptokluk avtomobil fakat 20 netçe kitildiğim bulup bir avtomobil günüge 500 yandan artık meşgulat tenlerini tecep kalalaydı. Bu bir turmuşumuz ki yanılıkçı mı anlıksa?
1: Onun başka yanı bir mumuyum uçur battı.
0: Aa, dikkat.
1: Şincan'da 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı mı ayaklaştı? Hem de 6. ayına ahırdan burun imtihan belgücülerinin neticesi, red tertibi, erkaisi türkümlerine okuqucu kubul kılıçdaki en tüven arı çıkırış numarıcı ilan kılındı. Hem de Ali Mektep imtihan belgeler bu dikkat kılınla. İmtihan ahırlaşkan dinkin imtihan katınışış kenişkisini çokum yak saklanla. İmtihanı katınışış kenişkisi asasen Şincan'ın Kumkenti, Narat, Kaşkaya Katarlıq nurgun mənzere rayularda haksız hayat kılalaysla.
0: Endi yeni bir iş ma yaş kız yigitle.
1: Bir ası.
0: O sayılı sayıatlığa çıkışını, naratlığa çıkıp ayınıp gelişini arzu kılısla. Şunda hamını öyülünüş kıyıta alısla.
1: Toykımakçı bu atkala bağ mı yok mu?
0: Hamını öyülünüş kıyıta alısla. Öyülünüş kıyıta ne de alısla? Desenle bir yeni köstelik. Naratta öyülünüş kıyıta alsa, menzir rayını kiriş bileti ömürlük haksız
1: olur. Mene?
0: Kolunu kolunu tutuşup, boğay mamayla aylandığı için narat

0: Kaderli kanunluçular yollarımızı biz Emre programımızda da almıştır. Vatımız programımızda Akmar Vahit un zavutunu kollab gelip atkan istimasına minnettarlık bildiriş ve istimasına sağlamlık için damlıktırışı atkan Akmar Vahit un zavutu alayı talep kıldı. Akmar Vahit un, ya görüş açıksızları öğülerimizden her vakit üzülmügeyi.
1: Yana sağlam qızalınışını tavsiye kılı atkan şu məqsəddən urğu məqsədlərini baza ağzağan Okyanus şirkti alayı da tələb kıldı. Okyanus şirkitininki məqsədlərini istimal qıp görünla, sağlam ozuqlanışı itibar berinla. Əmdə düşün baxmaqçı olsanla 280-96-98 numur bile alaqlasanla buldu.
0: Doğru, 280-96-98. Avtomobil klubu pahaliyetimizde sizlere kişilik tavsiye kıldığımız avtomobilinle bir kittim kuyup yıkanla deydiğen bir Abdulba. O bozu mu?
1: Ne mi kulaktan kulağı yetken?
0: Pulunuzu ticaydan.
1: İsil Abdul Molligrin Abdulri.
0: Telefon numarı 13-5-9-75-75. Eğer de alıkı Molligrin Abdulri mükafatı gerisini kalsanla, ayette bir beyvasıtı gözüşümüz var. Ayette 15-16 geçe bir beyvasıtı söhbetimiz var. Bir izleti tört katına senet radyosu da. Abdul Alim adı gücüler olsa, etki çüştünki saat 15-16 geçe anlatıldığın mahsus sohbetimizde kulak sağlayıslar.
1: Şincan'daki en esil temli izleş pahaliyeti de sizlere tavsiye kılıdığınımız Serdem Kroren Kalıgüşü Ügür Hanısı.
0: Tamakları bak okşaydı. Ne yürümenle şıkınla kese, hamburg bulkıları yıkınla kese, toku bacakları yıkınla kese, rucam olan huzurunu yıkınla kese, Serdem Kroren Kalıgüşü Ügür Hanısı bağışla. Doyunumuzdakilerimiz ıflak oldu mu dikkat kılmaktık.
1: Bula iş kılıp, yürek belgelerini yolla atısla, başka gep sözlerim yok, cim mi dokettin la?

0: қатарғы кіргізілген. Қыналік саяхатчы Чын Айджун мұндақтыры. 2000 yıl saklanan bu Han sulalısı abidesini öz gözüm bilen görüp intayın hayacallandım. 2500 yıl ilgiri bu cay kadimki Yipek yolunun şimali yeni yoldaki çokum ötüdüğen cay, otur tüzlenlikten garbi yurt Tianşan'ın şimalığı tutuşuduğen muhim yol idi. Şarkı Han sulalısı mezgilide merkezi hükümet ilgiri keyin bulup, tört kitim arı tövrikte asker turguzup dehkançılık işlerini kanat yedirip, çegra kaupini tinçitip, Yipek yolunun ravallıkını koğduğan. Kumul şehirlik Medeniyet Tan Terbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarısının kandidat tetkikatçısı Ahmet Yakup Mındaktırı. Bu taraf arkalık Tianşan'dan halkıp ötkende Barköl yaylıkıgı bargılı buludu. Şuna bu stratejiyelik orun intayın muhim. Bu kadimi yolunun liniye boyudun kadimi yadgarlık orni, kadimi şehir harabisi, yana tur, öten, abide oyma katarlıklarını baykıdık. Şark Han sulalısı Yunhe'nin 5. yılı, yani miladi 140. yılı arı törük, sıması, Şanenhu bu yerde taşkı abide uyup töhp hatırlıken. 1600 yıldan köprek vaktin keyin Çin sulalısı Çellung'nın 15. yılı Li Fanyuan mehkemesinin hattatlık ustası Tian Furin bu yerden ötkende taş abidinin közge en çelikliğe yerge Huan Saigou digen 3-10 hatını uyup koygan. Ahmet Yakup'un dağıtıdı. Astıda yeni bir kısım hatlar var. Bu Şarkı Han sulalısı dəvirdeki Li Shu hat şekliği tavı. Çin sulalısı dəvirdeki bu abide Kayshu hat şekli yazılgan. Şuna bu abide iki mezgilgi tavı.
1: Emdi güzel Jongu Sepri sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Tümen deryasının umumi uzunluğu 80 kilometre bulup Qashqar şehir rayonunu kesip ötüdü. Yakın kıyılardan bu yan sistemlik tüzeş arkalık ilgiri latkılar tinip kalgan mukumsız derya yolunun kıyapti özgerdi. Derya boyunu boluk ot çöp, büyük baraksan del derekler kaplap, derya suyu süzüklişip, şehir ahalıları aram aladgan, beden çenik durudgan yakşı cayga aylandı. Derya boyutki piyadeler yolunda şehir ahalıları bazıları 2-3'tüm bulup sayılı kılsa, bazıları asla yugur vatatdi. Qashqar şehri ahalısı Çin suyu mındaqdırı. Hazır bu yerden muhiti nahaydı yaxşı. Derya suyu pakız, işki qırgaqını kökertişimu nahaydı cahidi boldı. Öyümüzden yenidila muşundaq yaxşı ekologiyelik istirahat tənərkət sorunu bolğaşqa bək kulaylıq boldı. İlgiri Tümen deryasının derya yolu tinip, yavu ot çöplər qaplap ekologiyelik funksiyası çekinip ketken idi. Qashqar vilayati derya yolunu qayta jallandırış arqalıq şehir yenilashqa türtkü boluş üçün cemi 977 milyon yuan məbləğ selib derya kölni tutaşdırış, derya yolunu universal tüzəş, saylı sayahat bəlbağının dərəcəsini östürüşdən ibarət 3 çoğun kuruluşunu yolğa qoyub, iqin rayonunun ekologiyasını mənbədin yaxşıladı. Hazır Tümen deryası Bəxt derya köl kuruluşu türünün ikinci kararlıq kuruluşu olğı sılcıtılmaqda. 7. ayda umum yüzük bütüşü mölcərləndi. Türünün texniki məsuli Miao Changlong mındaqdırı. 3.6 kilometr uzunluqdaki qırğaq ekologiyasını əsligi kəltürüş xizmətini yadroluq qanat yaydırıb, Her bir kuruluş iş tertibini başkuruş tizgilleşini inçkileştirip, nadir ekologiya kuruluşu kılıp çıkış üçün köngül koyup işleyimiz. Ekologiyanı tüzeşinin neticesi süzük su, yeşil kırgak bilala çekilinip kalmadı. Qashqar çoğun bazırı tümen deryasını tüzeş ritimiga yakından egeşip, mas kademde pilallap, mas kademde kuruluş elip bardı. Qashqar çoğun bazırının baş direktori Mehmetcan Tohti mındaqdını. Sayahatçılar kadimi şehrini aylınıp bulup, derya boyudaki asma yolunu boylap, bevasıta bizden bu yerge kelalaydı. Qashqar çoğun bazırgı kelivatkan sayahatçılar ve ticaret somisi mülçerimizden xeylila eşip getdi.
2: Hürmetlik radyo anlayışla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyunca anlayış bedoğdu.

0: Şu yıldaki en yakış neticesi 45 sekund 77 dakika bulup, özünün 45 sekund 53 dakikalık en yakış rekordunu bozup taşlayamadı. Şu yılı 11. ayda ötküzülgen memleketlik tenerket müsabakısının erle 400 metre yürüyüş müsabakısı da o 46 sekund 49 dakikalık netice bilen yarım halkılığış müsabakada şalınıp gitip halkılığış müsabakı kralmigeydi. Uzaktan bu yan erle 400 metre yürüyüş, erle 1600 metre 4 mahir küçülap yürüyüş. 1600 metre 4 mahir arlaşıp küçülap yürüyüş türü döltümüzden yeni katlı kitördeki aciz halkı bulup. Döltümüz komandisi Asiya Tenerket müsabakısının bu 3 türlük müsabakısı da 6 medalga eriş bakmadı. 2023 yılı Hangzhou Asiya Tenerket müsabakısı da döltümüz mahirleri erle 400 metre yürüyüş türü de 8 küçülük mahir katarı kırılmay Asiya'daki en yukarı seviye bilen bolgan farkı inek gevdilendi.
1: Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, yukarıda bir yürüyüşten terbiye haberleri anladınlar. Kene dostlarım ki gevşirler bak ya karapa kayla örkeşen.
0: Dostlarım ki gevşirler karısak abdikarım ustamın ağızda kuşuraya yakışma.
2: Yol tavra, nantan yolları var.
0: Rahmet onun da başka kumul yolları da abdumullah biraz köp de kuşurların yolları da rahmet.
1: Yani bana
0: çok kurtunup gel. Kuşurlanmışken ha.
1: Çok kurtundur vette örkeşini. Yani bana o şey dedim bana.
0: Rahmet dostlarım kuşurlarına.
1: Ondan sağlık dostlarımız kene. Asasen yollarınla ravan kene, ravan yolladı mangaç, elbette yıkımlı köylerimiz mesleğe merhaba o kızı.
0: Merhamet dostlar.
1: Merhamet.

0: Hürmetlik radyoyanlıq iştosla, anla batqınanla 107.4 qatına sənət radyosu.
1: Tantarbiya sağlamlıq programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqayıpçısı Sılışı Dini Masqarabında anıltıldı. Programımızın Sılışı Dini Apsidim alışıqlarına qızğının karşı alımızdasılar.

0: Ferrari avtomobil atırtı Mayri Hamilton'ı yenip çempiyonluk erişti. Kızılkal avtomobil atırtıdaki Hacar üçüncülük erişti.
1: Bu meydan musabaka çariyani Aygır Tokay bolup, yolga çıkış baskıçı da işkinci rettiki uğrundun yolga çıkan Kızılkala avtomobil atırtı Mahiri Vistapan'nınki musabaka avtomobilidin kaşılı körülüp, birinci aylanma yolga kırmayı turupla musabakadın çekindi. Arkadın musabaka yolunun naçarlaşışı ve köp kitimli kadisi sebepidin, bihaterlik avtomobili köp kitim işkisilindi. Hem de bir mehen Kızıl Bayrakçı çıkarılıp musabaka vaxtınca tohtıldı.
0: Öz meydanda musabaka katnışıvatkan Monaco avtomobil mahiri, Ferrari avtomobil atırtıdı küş çıkırıvatkan Lecler ilgirki meşk musabakasıdaki yakşı ifadesini devamlaştıralmay, musabakının kinki bölgede hadisi yoluku musabakadan çekindi. McLaren avtomobil atırtı mahiri Norris mu okşaşla musabakını tamamlayamadı. Avtomobil mahirlerinin cuğulam numarı taktısı da Antonelli 156 numarı bilen birinci orunda. Hamilton 90 numar bilen ikinci oranda turdi.

0: Hürmetlik radyoyanlıq iştoslar, anlamatqınınla 107.4 katına sənət radyosun berilip atqan Tantarbiya ve Sağlamlıq programımızı.
1: Tantarbiya ve Sağlamlıq programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqayıpçısı. Sılıqşı dinli masqaramda anıltıldı. Programımızın sılıqşı din yaptırmanışılarına kızıgın karşı alımızdasla.
0: Onda öz örkeş, davamlıq məzmurlarımızda radyoyanlıq iştoslarımızı yetkizeyle. Brazilya komandasının dünya longsi futbol müsabakısındaki səb şəkildi özgürüş buldu. Wesley yarınıp komandadan ayrıldı.
1: 6-7 günü Brazilya futbolçular cemiyeti Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabakasına tayyarlık kılıp atkanın Brazilya komandasının azarlarında özgürüş bolğanlığı. Arka müdafiyeçi Wesley'nin yarılıp komandadan çekingenliği. Baş trener Ancelotti'nin İtalya A derecelikle futbol birleşme müsabakasındaki Atlanta komandası Mayri Edison'ın komandası koşkanlığını çakarıldı. Yakında Brazilya komandası ile Mısır komandasının beden kızışı müsabakası da Wesley yarılınıp almıştırıldı. Kiyinki teşhir şarkılık, onun sol yotu işki yıkışçı muskulunun yarılanğalıqı baykaldı. Komandanın davalaş grupsi onu Dünya Longsi futbol müsabakası ile katnış almaydı o deyip karar kıldı. Wesley müsabakası katnış almaydı alıqını bilgendi. Kiyin, ictimai alaqı taratkısı da yazma ilan kılıp mandaq dedi. Mən yarılın sebebinin arzuyumla əməlge aşıralmaydıqan boldum. Brazilya komandasının topçular kimini davamlı kelməslik beni çeksiz azabildi. Vazgeçiş əzəldim menin talışım əməz. Bu mu arzunun axırlış əməz. Bəlki menin kişilik durmuş hikayemnin yeni bir səyibsi. Wesley'nin oranına komandığı tallangan Edison oturmaydan mayrı bulup, o 6 ayının 8 günü Amerika'ya kilip Brazilya komandasına koşuldu.
0: Anlıqçılarımız oğuşurlar bakken, şakır cavuşur verip de mümin cimciyet anlıqı oturdum da be.
1: Kaplan ağızlı oğuşur.
0: Kene?
2: Rubiyakı verkes, mağır, çansın, kardiyizden, mümin o canlı fotoğrafçılarım de.
0: Şıkıp, abim sözümüzde cevap kımayla mı uçur verip sözü?
1: Buldu, rahmet uçurunuzu tapışırıp aldık. Sinfonu uçumuzu sizden uçurunuzu tapışırıp aldık, rahmet. Onun başka, Gülün Sayım sizden uçurunuzu köptün köp, rahmet.

0: Hürmetlik radyoyanlıqış dostlar, anlayıp atkınanlar 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bir ilvatkan Tantarbiye ve Sağlamlıq programması.
1: Tantarbiye Sağlamlıq programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kayıpçısı. Sılışı tinli maskaramda anıltıldı. Programımızın sılışı tin apsırmalı sonlarını karşı alımız dostlar.

0: Adette cüz postu çiğ ise tal ve aşkazanın hareketi ve özgürlüğe yerden verdi. Ama cüz postunun tabiati kuruk sık boğaşka, mağdursuz tabiati kuruk sık, sık içip yetken kişiler istimal kılsı bulmaydı. Molihua çiğinin keyfiyatını götürüş, bedeni kuvvetleş, beden tamponluğunu saklaştırı olu ba. Molihua çiğinin soğuk içip gitmiş keltürüp çıkartan hazım kılış yakışı olmasılığı nispeten belgeli koşumcu davalaş ünün ba. Lekin Molihua'nın tabiati mütülü boğaşka bek köp içişken maske meydu.
1: Anlıkçılarımız yukarıda Night Obdan sabahladığın sözler peyduk. Kütünüşte bazen bir özümüzge muşu plan tüzüp biz de peygen muşu mezmunladın paydalanıgıdık yerinle bu kası paydalanışınlarını tavsiye kılımızı. Hem de kütünüş bir işgülük işemez anlıkçılarımız. Uzun mezgül davamlaştırış bu ceryanda bu özümüz kıvatka işini adet kaylandırış arkalık bazen de oylamağın bazen bir ünümlüğe erişimiz. Şu an anlıkçı dostlarımız her vakit sağlamlıkla aldın korunu koyuqa işler. Çünkü biz sağlam bolsak mesela bizden bütün aile kişileriz. Hoşal boludu. Üzümüz mü dünyanın hayatının güzelliklerinin tekim uzun behirman bolalayımız degen gibi. Şuna barlıq anlıq uçularımızga selametlik uzun ömürle yer bolsun degen ümitimiz. Anlıq uçularımız sabahlanımı sözləptik programımızdan ahırda. Bir neç uçur bakı qarapaqayla örgəş.
0: Tasarın ki uçurlar qarsaq aptikeri Mustafa'nın ki avazlı uçuru.
1: Hani?
2: Hoşal, sen atrap maşını çalışıyor.
1: Rahmet.
0: Onun başka?
2: Eğer baylanmış isen yuravaz.
1: Vay rahmet.
0: Rahmet şurunuza. Onun başka Anglış dostlarının uçurlarından Kaşkay'dan Abdurimcan. Kaşkay şehir taht körük yolları koş yolun işte Abdurimcan'la köplükken tosluk kuruşu ehfalları yok da uçurlarını yollayıp da rahmet şurunuza.

0: Hürmetli radyoanlıqış dostlar, programımızdaki vaxtımı toşaydıptı. Radyoanlıqış dostlarımızdaki programımızı yaktırıp anlayıp, kızgınlık bilen programımız katnışıp, uçurup egenden tolımı hoş olduk. Hem de başına akır bizge mıravuğan barlıq anlıqıçılarımızga köpten köp rahmet
1: etmez.
0: Mikrofon aldık riyasetçile Ürkeş Sultan bilen.
1: Zulpiye Abdukadir.
0: Nöbetçi muharir Murat Qopur. Xayr hoş dostlar, artık programımız görüşeyli.
1: Xayr hoş dostlar, birazdan kinki, xayrlı akşam programımız görüşeyli.

0: Biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Tınırla tınırla programı başınıp getti. Programı başınıp getti. Kızıkardık yeni paranlarını anlarla bambu.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
1: Biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.

0: Beijing vaqti soat 23.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Hürmetli radyo dinleyicilerine hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sağlaştırılgan yakınlı akış küylerimizin yaktarıp anlaşılanını ümit kılımız. Ben program reisetsi Örke Sultan.

0: Dostlarım ki uçurla karayımız abdikerim ustam ne ki avazlı kuşarı. Yakşı mı abdikerim ustam?
1: Yolu süre herkes usta efendim. Şimasen yolur yolur evan.
0: Rahmet uçurağınız onu da başkan mağrı güledimiz uçurağınız tapşırıp olduk. Ekber güven kuyka. Uçurağınızı köptün köpü rahmet.

Aziz anlaşılar, emdanlaydığınımız Toxtusun Quan Orlığan, Güzel Kız namlı Kırgız Cinakşa. Qine merhamet.

Hürmetlik radyo anlısılar, hem de huzurunla sunduğumuz Mahmut Can, Mehmet Orlışı'dan Nakşa, Dilber. Merhamet asla. Uzak

Dostlar, hikaye uçurla qarsaq ekber kanunun uçuru. Guanxi körkünsüz yollar avan, 103'nin aldıdaki yollar avan, de bu şuraya yollabdı rahmet. Hoşun da sormet tekrar edin, anlaşılam diye anlaydığınımız sütlük kahve. Dostlar, tüven anlaydığınımız sütlük kahve müzik etir doğrulığan, yaşlıqa mədəyə namlıq naqşa. Qeni mərhəmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'te Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şitin Sodi şehircisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şitin Apteytalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka hemrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şitin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
8: 107.4 Katnas Sanat Radyosu. Katnas Sanat Radyosu.
0: 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını radyoda, can telefonda Sulu Şitin app'te anlayalaysınız.
9: 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nun Douyin Sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
10: Avtomobilge çıkıpla 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nu anla. Torgı çıkıpla 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nun programlarının bivastı körsütüşünü körüm.
0: Avtomobilde, öyde, şundakla her cayda 107.4

Hürmetlik Radyo Anonslar programı ahırda Dilşat Rahiden Orluğan Altın Tıpırık namlıq nakşini nakşı bilen. Bugünkü programımızı ahırlaştırmız. Programımızı yahtağın programımızı kuşurulğun barlıq dostlağa yeni bir kitim için kolumuzdan rahmet etimiz.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etkiliğinizin hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzluk, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdük. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdik. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi, sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezilik taamlağı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklanib ko'p yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganligingizga xayrlik bo'lsin. Bugun 2026 yil 6 ayning 10 kuni, chorshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4 ayning 25 kuni.

Hayatın bizge bergen en çok soğusu vakit. Sizde alğı ilgirleş nişani ve kılıdığan ki iş, kılıvatkan ışık iştiyak bolsala vakit yetişmey vatkan da giz kılısız. Şuna kançı yıl yazsınız, şünç yıl ögünün, tırışın, bilim ilin. Özünüzge işinin, siz kalpiz, fakat tırışsınızla bel koyu etmesinizle hemeni kılalaysız. Biz öz elkimizdeki vakitini için tutup, hayatımızda yarkın ızlarını kaldırıp, hayatı münasip soğuğu bersek, hayatımız yeni mezmunla bilen tekmaran darılışıp, kadir kımıtımız aşıdı. Yeni ümit, yeni toyğulağı tolgan seherde, güzel tilek ve yakşı tavsiyelerimizi eğilip, radyo tolkulları arkalık silage, ali salamlarımızı yollayımız. 107.4'ün Xeylik Sair programımız arqalıq radio aldırıqı barlıq anlıqıcılarımızdan aktif pozisiya bilen yeni bir günge dadıl yüzdünüşünü ümit kılımız. Her bir işlerinle özünle oylağandı kere güzel bulsun. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Sılıq Şedin namaz qadamda alıdıldı. Programımızın Sılıq Şedin abdisi namaz qadamda alıdıldı.

Hürmetlik radio anlayıcılar, 107.4'ten Xeylik Sar programımızı davamlaştırdığımız Əmdi Silani 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bugünkü bütün günlük programlarını anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ten Xeylik Sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vətən Menin Ailem programı seyrek tanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigellik Xəbərlər programımızı, saat 9.15'da Ətigellik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı, saat 11'da Səpırınızı Biz Sırdaş programımızı, saat 12'de Minin Abdumobilin programımızı, bunun da ən yan Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim savatla, Abdumobil seti veliş doğrusuzluk uçurları qıtanladı boludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı. Burayı 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'e canlandırılan Çişlik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı Çişlik aramanıza əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsuz Gəmrə programımızı. Saat 16'da Siz Rəhmət Etqınbar programımızı. Kişiler arasındaki mehri muhabbet tavsiye kılındığan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv kış tarqıtırgan bu programının xanimət təmlarını qoldan beri qoyma. Saat 17'de Gülğünçülər programımızı. Saat 18'de Qatnaş Deniyası programımızı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21'den 15'de Tən Tərbiyyə və Sağlamlıq programımızını anlayısılar. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlədi buludu. Saat 22'de Səpırınızı Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeyirlik Axşam programımızı bunun da Yıqımlıq Naxçı Muzikla Könül Aramınladı buludu. Saat 24'de Siz Rəhmət Etqınbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bütün günlük anlatışı ağırlaşıdı.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur berip, anlıgıçılarımızdan səpirge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıgıçılarımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
1: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelevatkınınlığa köp rahmet.

Hürmetlik radyo anlatıcı dostlar, MD Havvaray'da məlumat anlatımız. Ürümçide 6-cana 10-cü günü gündüzdün keçegeçe hava bulutluq temperatura 21-33 Celsiy.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, Vatan mening oilam programimiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapti. Siloshiting namoz qadamda anglatildi. Programimizning siloshiting amtsirama anlashinglarni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programimizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Shenjangdagi yangiliklar sayyibimizda bir qancha uchur anglatamiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Altay shahri Balbag'ay yesining jug'lanma nomerini ko'ktatmayishsi, ko'chat va chujig'i almashtirishdagi rag'batlantirish mexanizmini ijodiy yo'l qo'yganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizda 2026 yillik 2-chi turkumdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimiga kirgizilgan Shenjanglik nomzodlardan takliflik nomzod Wang Renni tanishtiramiz. Qaynamsi do'stlar, amdagi qitonlar programmamizdan tavsiyali mazmunlarida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, oldi bilan diqqatlanglar programmamizning Shenjangdagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Shikman 26-yillik Shenjang sayyohatchiligining avvat pastining yetib kelishiga agishib, Shenjang madaniyat va sayyohat nazorati Jungo sayyohat kooperativlari jamiyati bilan birlashib 2026 yıllık Şinjan'daki namı çıkan sayyat kooperatiflerden aldığı 10 kooperatifin tizimlikini ilan kıldı. Şinjan Yeujun Halkara Sayyat Kooperatifi 99.99 numarlık universal netice bilen birinci orunda mukum durup, Şinjan boyunca birden bir tuluk numar

Qadirli dostlar, tanladığımız programımızga uğurlaştırılan mazmunlar bolsun. Baş yaz mezgilde Çöçek şehrindeki Çençüenhu Kölü en güzel mezgilini kütüb aldı. Tutaş ketken nilu perle bəs-bəsdi porekleb ecildi. Al rağma kızıl ettirgül pergeleri katma-kat yeşil nilu per yupurmaqlarga hösün kuşkan bolup, kuyaş norda mervayı dek parqıraydı. Mayın şamal sipap ötkende nilu pernin xuşedi etrafını bir aladdi. Bu yıl Çençüenhu Kölü'nün su muhiti muqum əlalaşdı. Su yepinci ösümlikleri tutaş ösüp, su kuşları konup, sayılı kılıp, beylikla teyiz sayıldı sekreşip, ekologiya sistemisi barğan seri beydi. Köl boyudaki yağaç asma yolda sayacılarının ayıqı üzülmeydi. Şehir ahalıları sayacılar su boyudaki gülgü yağlarını tamaşa kılıp, kadimini toxtutup, mənzir küzüdüb. Süzük su yeşil dağ ilip kəlgən ekologiyelik bəx saadetini çökmüsün idi.

ve merdonligi bilen sizni közleriniz ve kalbinizge huzur bağışlaydigan bir meydan katlı ziyafetke teklif kıladı. Hani güzel Şinjanga kadem taşırıp kıladı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjanın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzge teklif kıladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halı qançı talap əndisiz malsetvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlıkta oldurup, seferinizde hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmullardan huzurunun.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini hağlayın.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetli radyo anlayışla, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınlan kaçarımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

kırımını aşırıp beyişinin Türk küçüsüge aylandırdı. Hazırgıca bütün yezi boyunca 161 aile kent ağlısı cüvlan münumurunu kıymeti 12.000 yuandan aşırıgan köktatma isi, köçet, çüce degendek maddi eşya ve turmuş boyumlarına almıştırdı. 2333 tüp kökertiş köçti, 31 mu yeniden köpeygen yeşillikte yıldızlardı. Maddi eşyanı almıştırış pekat birinci kadem bulup, kent ağlılarına teyirikçilik, bakımcılık teknikisini egedildiş, açık uç. Her kaysı kent partiye yöçaykıları öy-mü-öy kayta ziyaret kılıp, almanın köktat maysırlarını köçürüp tikiş, meyvelik taraklarının çataş ceryanında yolukkan emili kıyın meselelerini bir-birlap hatırladı. Yazlık partiye komiteti bu başka turduğun işle karta, vilayetlik, şehirlik yezi ilgiliki, yezi idarisi bilen pahalı udulluşup, yezi ilgilik teknik mütehessisleri ve çarvıcılık, mal doktorluk adımlarını teklif kılıp, teknik mulazmet edirti teşkilip, dərishanını bivasta kent ahalılarının huylusuna göçürdü. Köktat maysırlarını köçürüp tükkendin keyin maysırlarının ösüşü astı bolsa kandak kılış gerek. Meyvelik darak köçütünü köçürüp tükkendin keyin kandak çataş gerek. Kent ağlılarının sualları karta mutakhasla amabab çüşünüşlük tıl bilen tekniki muhim noktalarını çüşendirip, nek meydanda ülük görsütüp meşgulat kıldı. Hem alakılışış usulunu kaldırıp her vakit mesle soğraşkı kolaylık yarattı. Balbağay kentinin kent ağlısı Dövlet Bilkan hayacallanan aldı. Dəslapta hoyla aran igiliki bilen şoğullunuşni xeyindək isqilgan idim. Hazır maysılanı almaştırdıgan cayimiz teknik ögüdüdüğan adam bolgaçqa. İşlegen seri xeyrat kitolu batımən, dedi. Bu xil amma zakas qiliş, yaçayka zakasını qobul qiliş, mütəxəssislə zakas yetkizüştək mulazimət əndisi texniki arqılıq yardan beriş yöləşni haqiqi əməliləşdirdi. Naqlaştırıplı boldı kılıçdan aldığını eliş üçün yeza yana ızlap qayda ziyaret kılıç mekanizmi ornatdı. Yezilik yezi ilgilik tərəqiyyat mulazimət mərkizirki kadrla və xalıq rayını közətkücülə xərəllik alda ailələyə kırıb, teyirikçilik, baxmıçılık əhvalını təşkürüb, məsulatlarının sediliş yollarını ilgiləb, əmili qiyinçiliklarını əl qıldı. Oyla arandın yaxşı paydalanğan, Teyrikçilik, bakımcılık ünümü gevdilik bolgan dihkan ailelerini yana normadın artıq coğlanma numur bilen mukapatladı. Bugünkü günde coğlanma numurga erişiş, texniki ögünüş, kırımlı aşırış, balbağa yesirgi yeni keyfiyatka aylanıp, öylerinin aldı keyindeki küçük etiz ve bakçıla tətirici halda ammının kırımını aşırdan güher makamga aylanmaqta. Balbağa yesi xalıqnın ihtiyacını sorab, yolunuş belgeleştin. Xalıqdan aql sorab, texniki yetkizişkice. Yana xalıqdan ünümünü sorab, uzaqca ünümünü ilgir sürüşkice, coğlanma numurunu vasıtı qılıb, asasi qatlamını idarə qilish bilen dehqanların kırımını aşırışığı yardan berişinin mükemmel zancarını asıl qıldı. Yezilik Partiya Komitetinin şudisi Huang Jingang munulanı bildirdi. Keyin qadamda coğlanma numurunun əmili qollanış muhitini sicil kengaytib, texniki arqılıq yardan beri şöyleş vasıtalarını beytip, küçük coğlanma numarını yezi kentlerini güllendirişte texim zor önüm iktidarını kuzgutuş imkaniyetine ege kılımız.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınala yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.